Hürmetli radio dinleyiciler, ben ve benim vatanım Pyongyang oğul kızlarının devlet muhabbeti sayfamızda bir çoğunkur kuduktaki kutkuzuş, 13 yıl yardım veriş, yöleştek, kıyırındaşlık mekirini yetkizgeci Li Yunfei doğrusuna toktılımız. 2013 yılı 4. ayının 29. günü Kuchan şehirdeki 2 yaşlık Nur Muhammed Tursun ehtiyatsızlıktan 7 metre çonkurluktaki kurup ketken kuduğu düşüp ketti. Malumatını tapşırıp alğan denkin, ot uçuruş hadimi Li Yunfei ve onun septaşları Nek meydanına yetip gelip, 2 saatten artık bütün küçü bilen kutkuzuş arkalık balını muvaffakiyetlik kutkuzup çıktı. Kutkuzuş ayaklaştı. Ama Li Yunfei hatırcan bulanmadı. O balının dadısı Tursun Himit er ayalının üşçaklık harvi ihtirip, meyve sitip, tırıkçılık kılıdıganlığı. Turmuşunun intayın or yıl ötüdüganlığını bildi. Şunun denkin, çoğun atratiki ot öçürüş hadımları 13 yılgı sozulgan yardan beriş yolunu başladı. Ola təvəlikirki mekman saray, mekman xanla bilen, təşəbizkarlıq bilen utuluşub, Tursun'nun ailesirkilə üçün muqum meyve bilen təminləş zakasını qol gəldirdi. Onun turalğı qeyinçiliği barlıqını bilgən dinkin, yana ərzan icarlik öy iltimas qilishiga yardan bədi. Qış gitib, yaz gelib, ardın 13 yıl ötdi. Çoğun atırtdiki ot öçürüş xadimleri qayt-qayt almışqan bolsa mı, lekin bu aileki yardan beriş, yöleştek, mekir şapkat küş ulaş tayıqı əzəldin üzülüp qalmadı. Her yılı bayramlarda gürüş, un, yağ, çünleyen bayramlıq pulunu kəm qılıp qoymadı. Oxşaşla balılanın ögünüş boyumları tapşırıq yetekçilikinin birimi kəm qalmadı. Her yılı Qahırdan qıştiki 13. ayının 23. günü Li Yunfei ətrət əzalarını başlap Tursun'nun üyüge berip, Hutti öz üyüge qaytqandak çünleyen çaplap bənşir tökdi. Hazır Tursun ailesinin meyve sodası barğansırı kengiyip, üşçaklı qarıbı bilen səyyarı setişten tonutuş ıskılatını icarge elip top setişka tərəqi qıldı. Bir aile kişileri bina öyge köçüp girdi. Aynı yıllardaki küçük Nur Muhammed uçuk yoruk ösmürge aylandı. O daim başkalağa, ''Mən mu çoğun bolğanda ot öçürüş xadımı bolumən'' deydi. Tursun Himit, ''Ot öçürüş xadımları bolmasa, oğlumnun hayatı mı bolmaydı? Ot öçürüş ətirdi, biznin yeni bir ailemiz'' deydi. Bu yıllarda Li Yunfei 490 qitimdən artıq türlük amivi mənbət pahaliyyidiki qatnışıb, qeyinçilik bağ ammıdın 500-dən artıq kişigə yardan bədi. Ciddi işlərəqə taqabıl duruş boyuca 3800-dən artıq qutquzuş yardan berişki qatnaşdı. 2025-ci ili o şərəb bilən 9-cı növətlik məmlikət boyuca əxlaq nəmunisi ismini ataş mükabatıqa. 10-cı tırkımdaki memleket boyunca iş orunda Leifeng'den ögünüş ülgüsü degen namğı erişti.

Hürmetli radio dinleyiciler, Vatan menin ailem programımızda davomlashtirayotganimiz qani do'stlarimizdan kelgan fikrlar qarab baqsaq, anglovchilarimizdan Turg'un Mehmet ismli anglovchimiz programımızni yoqtirib anglayibdi. Qashqardan ko'rligi ketib borman, poyezdda rahmat sizga deyibdi. Ko'pdan-ko'p rahmat, sabringiz o'ngishliq bo'lsin. Mehmet ismli fushi oshpaz anglovchimiz bugungi Dövlət bayramınlarını Çin yürükümdən təbrikləyəm, deyib rəhmət. Bəgən uçurunuzqa sizdən mühəm, bayramınız mübarək bolsun.

Hürmetli radio dinleyiciler, anlatqınınla 174 qatnas sanat radiosidan bevosita anglatılıyotqan Vatan menin ailem programmasi. Hamda yarqın ism sayfamiz deqtonat bo'ladi. Bu sayfamizda mamlakat bo'yicha Munavvar partiya ishlari xizmatisi Su Yuchin to'g'risida so'zlab beramiz. 7-ayning 1-chi kuni Jongo Kommunistik partiyasi qurilganligining 105 yilligini tabriklash yig'inida Sanchi shahri Su Yuchin Pidoila munosabati xizmat punkti partiya yacheksining shuchisi Su Yuchin sharaf bilan mamlakat bo'yicha Munavvar partiya ishlari xizmatisi degan sharaflik nomga erishdi. U mundaq dedi: "Bu sharaf 3000dan ortiq pidoiga mansub. Xizmat punkti partiya yacheksi ko'pchilikni sech uyushtirdi." Su Yuchin 60 yaşdan aşqan bejik bolsumu, amma royi tetik. Onun yıl boyu rak kesil bilen küreş kılvatkan kesel kişi ikenlikini baykamaq tas. O, amivi mənbət yolu da 40 neçi yıl çıntırdı. Ağırıq azabi, onun özünü beğişlaş qadımını

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır, Ettigelli Xəbərlər programımızına başlayınız.
1: Hörmətli radio anlıqıcılar, yaxşımsızlar, Ettigelli Xəbərlər programımızına anlaşınlarını qarşalımız. Bugün 2026 yıl 10. ayının 1. günü, Pəyşəmbə. Dehqanlar kalendarı boyunca 8. ayının 21. günü. Köpçülüknің dövlət bayırmığı mübarek bolsun.
2: Aval bu qidimki programımızdan asasi məzmunlarını tanıştırmız.
1: Şincandiki her millet, her sahə, xalq qahramanlarıqa sevətli gül təxtim qıldı.
2: Çin Şaucan, Erkin Tuniyaz, Wuhan Daşı Partiya Komitetinin şücisi Zhu Kongjun, Mektep müdiri Zhang Pingwen bilen körüşdi.
1: Bu yıl Qorğas Tömür Yol Portu arqılı qatnığan Jungo Avropa Otrasiyan

0: Look, uzak mezgillik hizmetlerini puhta alga sürüp, ittifak, inak, avat, bay, medeni bolgan, terakki kılgan, hatırcam yaşaydıgan, huşal huram işleydıgan, ekologiyası yakşı sosyalistik zaman ilaşkan Çincan kuruş üçün küt koşumuz. Wang Jianxin, Yusufcan Mehmet, Elzat Ahmetcan, Kadın Kevin, Li Gang, Wang Gang, Kaysar Abdikerim, Liu Chunli, Atanım rayonluk xalq qurultayı daimi komiteti, xalq hükümeti, siyasi kengeş, Bingtuan benzisinin azaları. Şinjan herbi rayonu, kurallık sakçı kısım Şinjan baş etirdiriki asaslıq mesul yoldaşlar murasımğa katnaşdı.
1: Stansımız xavri. Atanım rayonluk partiya komitetinin şujisi Chen Xiaojian, Atanım rayonun reisi Erkin Tunyaz, tünögün Ürümçide, Wuhan Daşı Partiya Komitetinin şujisi Zhu Kongjun, mektep müdiri Zhang Pingwen ve onlarının hemrahları bilen görüştü. Chen Xiaojian, Avtonom Rayonluk Partiya Komiteti, Halk Hükümeti ve Bingtuan'a vakalıdan Wuhan Daşı'nın Şinjan hizmetini kolluğalıqı ve yardım bergeliğine rahmet etti. O mündaq dedi. Yolda Xi Jinping yadroluqidagi partiya merkezi komitetining kuchlik rahbarligida butun mamlakat xalqining zo'r kuch bilan qo'llashida Xinjiang yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida umumiylik izchillashtirib, iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotda butun dunyo ko'z tikkidek zo'r muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirib, taraqqiyot eng yaxshi, o'zgarish eng cho'ng bo'lgan Her millet ammesi en köp emeli nebki erişken tarihi mezgilgi kirdi. Uzaktan buyan Wuhan Daşı Katarlık devlet içindeki Ali Mektepler, Şinjan'ın nişalık yardım veriş hizmetini muhim oranga koyup, Şinjan'a mağrib ciheti yardım verişini sicil çonkırlaştırıp, Şinjan'ın Ali mağrib işleri terakiyatı da zor ilgirleşine kolgu keltürüşüge türtkü boldi. Wuhan Daşı'nın Şinjan bilen bolgan emeli hemkarlıkını sicil küçeytip, pen özellikini toluq cari kıldırıp, dikkatini Şinjan'ın energiye, kezilme baylık, yeni energiye, yeni materyal, zamanıvi dehkancılık, çarvıçılık katarlık özgüce özel kesplerge merkezleştirip, ilmi tetkikat, teknikada ötkelgi ucum kılış, ıhtisaslıklarını yetiştirişini birlikte kanat yaydırıp, Şinjan'ın kesip terakiyatı da yenilik yarış motoru berpa kılışıga küç koşuşini. Şinjan Daşı'yge yardım veriş salmıqını sıcıl zoraytıp, Cenubi Şinjan'da Ali Mağrib'nin süpitini östürüş, sığımını kengaytış, oktıkçılar koşununu yanımı küçeytiş, pen kurulmasını alalaştırış, mektep başkuruş katlimi ve pen tetkikat ıhtıdarını aşırışını kollaşini. Şinjan'a davalaş cihet yardım veriş hemkarlıkını çonkırlaştırıp, Şinjanlık davalaş tayançılarını yetiştirip, yukarı sapalık kesbi ıhtısaslıklarını köplep kırgüzüp ve yetiştirip, her millet ammısının bəxt saadetini küçeytiş. Şinjan ıhtısadi ve cemiyetinin yukarı süpetlik tərəqiyatıga türtkü buluşunu ıhtısaslıklar tırkigi igi kılışını ümit kılımız. Zhu Kongjun, Şinjan'ın uzundan buyan Wuhan Daşı'nın terakkiyatı'nı köngül bilgeliki ve onu kolluğalıkı'nı rahmet etti. O munularını bildirdi. Şinjan, cemiyet mukimliği, milletler ittifaklığı, iqtisadi terakkiyat, halk durmuşunu yakışlaş, ekologiyanı qoğdaş qatarlıq cihetlerde görünerlik muvaffaqiyatlarını kolgu keltürüp, mektep bilen yerliknin hemkarlıkını yanımı küçeytişke kan pürset yarattı. Wuhan Daşı'nın pen özelliği Şinjan'ın kesip ihtiyacı, kullanış muhiti bilen yüksek derecede maslaşıdı. Mektibimiz öz ara menfaat yetküzüp hemkarlaşışını çonkurlaştırışını, terakkiyat iktidarı derecesini yanımı östürüş, devletke tekimi yakışı mulazimet kılış burçını ada kılışının muhim pürüstü edip bilip, ölçeş, sızış, yıraktın seziş, suçılık, su elektr, Aşlıq bihaterliki, energiya, qezilme baylıq, yezgilik ekologiyasi, ayatlıq, sağlamlıq, çegara rayonni kanun boyici idari qilish qatarlıq əvzəl sahələrini çördəb, pən tətqiqat supsini yukarı səviyyədə qurup və yürüştürüp, tətqiqat nəticilərini əməliyiləşdürüp, aylandırışqa türtki bolup, Şinjan'ın yukarı süpətlik tərəqiyyati və zamani vilaşdırış qurulışıqa texim köp əməli əmkarlıq nəticisi arqlıq paal tökp qoşudu. Avtonom rayon rəhbərlərdən Wang Jianxin, Qadın Kəbin, Qaysar Abdikerim,

0: ne bildirimiz.
1: Stansimiz xavri. Yil 5-dan 9-nji aýynyň 28-nji günigeçe Qorgas tömür ýol porty arkaly gatnagan Jongo Ýewropa Otra Asiýa nöwetçi poýezi 7000 gitimden. Porttan ötkizilgen mal 12 million tonnadyny ýeşip, bir belbag bir ýolny ýokary sypaty ortak guruşga güçlük hereketlendirgiş güç goşdy. 9-nji aýynyň 28-nji günü tüşden keyin saat 5-de maşyny üskünler, awtomobil zapçaslary, elektronlyk mahsulatlar lyk gaçylanan Jongo Ýewropa nöwetçi poýezi Qorgas tömür ýol portydan ýolga çykyp, Russiýanyň Moskwaga ýürüp getdi. Nöwete porttan ötken Jongo Ýewropa Otra Asiýa nöwetçi poýezining kündelik otryçy gatnaş sany 27 gitimden eşip, otry hesap bilen her 2 saatte bir gitim çegiradan kirip çykdygan Jongo Ýewropa nöwetçi poýezini almaşdyryp gaçylaş tamamlanyp, taşky soda karhanlarynyň taraqqiýatyny mukim ýokary ünümlik transport kapalty bilen ta'minledi. Hong An Xalqara Yük Transport Vakalatçiliki Çeklik Şirkti Qorgas Şöbe Şirkitinin Mesuli Han Shing mundaq dedi. Bu yıl avtomobil zapçasları, maşinsazlık üskünleri, elektronlik mahsulatlar qatarlık aşırma kimiti yukarı mallarını asas kılıp vakalatçilik kılvatımız. Növete, cami vakalatçilik kılgan növeç boyuz qitim sani Bultırk Şumazgildikinin 20% aştı. Qorgas tamojnisi nöwetçi poýezdiň ýukary ünümlik gatnaşygy kapalatlyk kiliş üçin tömür ýol tarmaklary bilen maslaşyp güç çykyryp, akyl tömür ýol porty täwelik
0: muňa türtki bolup, dem eliş günlerindeki iqtisadynyň ýukary süpetlik taraqqiýatyna hakyky kapalatlyk kılımız. Bu gidimki istimal bileti tarqtışta işik bileti koşulgan etibar beriş çağrısı yolga koyuladı. Şundakla köpçilikning işik biletidin başqa köpmenbelik istimalığa, köp gitimlik istimalığa ilham berilip, mədaniyet sayahatçilik kesip zancirinin uzun, katlaş dairesinin keng boluş evzeliki teyhmu yaxşı cari kıldırılıdı.
1: Emdi kısık haberler anlatımız. Tönögün Әйджі Мингуу Асия Тәнәркет мұсабықсының оқия етші түрі бойынша бірікмі оқия айалар коллектіпе алтын медал талышыш мұсабықсы да шинжанлық қыз Бу Ниер сәпташлары Вей Фаңяу Ваң Ю білен білі жән қылып күміш медалғы ерішіп Джунго оқия етші командасының бірікмі оқия түрі Асия Тәнәркет мұсабықсы да тарихи бөзішіне ішқа шүрді.
0: Qashqar şəhridiki tunji şəhər tez sürətlik yolu, Qashqar şəhrin əsr yolu şəhər tez sürətlik yolunu özgərtiş türü asasi liniya qurulışına tünögün qatnaş başlandı. Yol qoş yönelişdə 6 avtomobil qatnaydıgan tez sürətlik yol bilen, qoş yönelişdə 4 avtomobil qatnaydıgan qoşumçı yol birleştirilgen ölçəm boyca yasalgan bolub, saatlik sürəti 80 kilometrdən aşmaydı.
1: 2026 yıllık Asiya Ýewropa moda kiyim haftaligi 10-njy aýynyň 19-njy günüden 25-njy günigeçe Aral şäherinde ötkezildi. 9 nöwet ötkezilgen Asiya Ýewropa moda kiyim haftaligi tunji gitim Ürümçide ötkezilmey käsipler birleşip hereketleniş, Bingtan bilen yerliknin ýuğurlaşy arkaly Janubiy Şinjanyň tokumçylyk kiyim-keçek käsibige ýeňlik ýaratyş amylyny toplap, halkara nazar dairesini kengäýtip Taraqqiyat quwweti qoşdi.
2: Hurmatli radio anglugçylar, yuqurda Şinjan radio televiziya stansiyasynyň ätigenlik habarlar programmasy boýunça anglatyş berdik.
3: Mana başlandy.
4: Hemde anglaýdygyňyzla Hatnaş Sanat Radiosynyň yollaryňyzda biz hemra programmasy.

0: Emde aydıganı ma bala dep. Azır ma o xaritadan men avtomobilni qaydap körlük verip qoyup qalsam qanchalik vaqti bar men desem 6.5 saat çıkırıp atdı o. Ma kon yoldu mu 6.5 saat bağlı boldu ço. Mıştaq kepken. Emde rava yolu ile bilen şu oxşaş vaqti baram baram doq ya ki tosulup mağam doq degen noqtanın bir oyna oylap ekanı. Em ma yolninki içilişiga çüşkü çoğarlıqta vaqt ketidi. İniqlan bu. Muş aldın kıtımlık, manım şundak bir uzun demeliş vaktlardı ki yol ahvalığımda asasınca vakti de ama o 10. bayramdı mı sayahat kiçkını Allah biraz köpürek. Bugün seherden başlaplam toslu çıkı başlaptı bana. Hazır Müştak bana. Hazır yeni kayıt yeni bir kıtım bir teşhir bakayla. Okşaş 6-20 saat etrafı vakti gidiyordu deyip şunda çıkıyordu da. Şuna hem de Kağanlı uzanla bir oylaşıp bir karar kegen basanla. Qulcuğmanğa yolunun ahval yaxşıken. Qulcuğmanğa yolunun ahval yaxşıken. Hatır Cemal sağ bulduken. Alay toslup qağa ahval. Yok. Müştak. Yani devamlı turda anlaşılandı ki uçuru karayla. Müş yol bölgede kitabatka anlaşılırımızın bir emeli. Nek meydanda uçurla bas bir yerip sağ buldu. Lekin ma korulden ürümüş taraf karapmanğa yolun işte. Başılla anç köp emesken. Emesken. Oh, Muradlıkam şu yol bölge dike buna. Ma Ürümçidin korluğu mangan tarafta hazır avtomobillarning ki yıkımı. Bağan sır köpürüp, köpüyüp muş yokur pellemez gibi. Doğru açtak bu YouTube'da hazır köyde ok. Korludun olguyu, fuğuçuyu geçe boğan arlıktı mı yeni naayet astım yeni YouTube'da o. Korludun Ürümç taraf karapmanga yolun içti mi maşallah bek köpken. Vay vay, emdi muş bayram mezgildi. Şikli bugün bir gün ma Ürümçi Lopnur Yokursay taşılda minin perzime bu. Maşallah köp buludu. Belkim keşler giyeka azraq yakşıp kılışı mümkün. Eğitletin azraq yakşılındı. Lekin bugün abdumobulla bek köp. Hazırını uyuzdu mu şu alguygu ağaç bu varlıkta Ürümçinin alguygu ağaçı abdumobulla bek köpken. Yürüşken caylırdım naayet astı yürüşü yitipti. Lekin ma kon yolu uçukçu mu? Rab bravan. Anlısan uçurun alayla.
1: Selam selam, herkes diye kanda varlığınız yoksa mı?
0: Yakşı. Ben
1: böyle bir haberim oldum, mübarek olsun.
0: Birgü olsun, birgü olsun, rahmet.
1: Başa.
0: He?
1: Herkes sağlıkta, senin kocadın kit basam.
0: He.
1: Senin kocanla sayıldın kit basam, senin kocası kuralsaydı, başa.
0: Yaxşı əskərçi oldu. Amma
1: maşı yox gəlmədi.
0: Bəzi də diqqət qımay ütüb gedirə şol. Ütkəsək ütkətdik aldığımız qarab məyib. Bunda ayılınıb kəsək bulduq o. Mucunda kiçikkini bir xətərge təvəkkül qılıb mən yoxur sürək taş oldum işte ahvalla baçı bəzi də. Çıxış yığızını ütkətib qoyub qalsaq. Yəni aldı qarab manmay aşa maşını toxtub, maşını kəyini yandırıb aşında qıldığa iş var. Bıraqlı 12 nömrə tatıldığa iş bu. Lakin hey bu dikkat etmeyen lazım ama bekhaterlik iş bu. Bu tez sürat yol, yokur sürat taşı oldu diyen bu maşını kendi yandırış diyen bu kandak yap bu. Kendi hızını kivatkan maşını köpünçülür onda oylap olamaydı ama maşına man teatrı yolunu işte kivatı da deyip oylap olamaydı. Üt kessiniz üt git yani. Üt git aldığınız diki çıkış ağızdan çıkıp oylanıp kessiniz buludu. Yokur sürek taş yollarda olsa bir 20-30 kilometre, belki içip kes 50 kilometre. Bomuz 20-30 kilometre yerlilem, yeni bir çıkış yığızı var. Şehirden ayrılıp gelseniz buludu. Hem de şehir için bu tez süreti yollarının gibi. Ya 2-3 kilometre mağazsız, artık yolunu mağazsız. Çıkmazsınız he. Bomuz tıkı net 100 metre aldırdılam, yeni bir çıkış yığızı var. Şehirden ayrılıp menzilge basınız buludu o. Ürümçüdün korul tarafı mağdığa yollarda maşallah bekçek, tabi şu. Tünügün keşte dep koyumuz dep unutup kaptık baldırarak mansanla buldu ettiğen ser bir uykanın yitip içip bir kopup mangan bozsanla ettiğelik ma gafondun yitip git ettik hazır ma o yokur pelle mezgili körülüş ki başlavatı da cümle tek emma başlanışı sel turup tekimi cık oldu maşına Ürümcü Lopnur yokursa taşı

0: Eğer konu yolunu talap yapıp kalsanız, o yolda maşallah azken tuzluğa ahval yok. Ma turpanga manga yolun işte. Yine fıçırlarını yanılıp durup anlayla. Olcu tarafının ki ahval yakışık ya. Olcu manga yolun ahval yakışık ya. Cuma. Yerken badam taksinin ki telefon numarını sorap begen bolsan ya. Ezdep. Abdikerim yuvaş. Makle. Oblat Xotan taksi. Xotan şehrinin ki ikinci körük. Yollar avan diye uçurun evetip siz. Rahmat. Arzu sizden uçurunuzda tapşır aldık. Devlet bayramınla mübarek olsun. Kaşkadi yol kavrayma. Halk meydanının ki aldıdaki yol ne? Tos edik ya. Eğer köpçelik bu yolu kirmek. Başka yollarını tallap meyanla de uçuruyorlar. Size rahmat. Tokluk maşında gavusuğu çıkıp ağalla. Kandak kıvat kandı. He. Uladın katlı kal sorayman. Tokonla tuyup gitmesin. Dikkatlik peydanla. Dip yollap siz. Emdullah uçurunuz. Vay.
1: Hürmet, bu sizi yakinen yaptı ben kınavarını.
0: Hürmet, kemdullah. Akka.
1: Bayramınızdan mübarek olsun ha.
0: Tağam, Rız, tağam.
1: Ama hürmetiniz bir yolu çıdım ağı, Hongkong şantrak yollar alam.
0: He.
1: Azir, ma, bu yüzden daha da atrakçısında kayırdım da. Ma yollamışsın ki, ravan disi buldu. Bu sizi yakinen sınav kılık, kurduk, bağımdınız mı bugün?
0: Bar mı ya? Bugün bağımdan bilen bar mı ya? Yeni bunda karsak, şerki aylanma, pütülleniyede yollar alan ki, diye uçurum, hem teliye verdim. Doğa. Ondan Mahmut Can'ın ki uçuyor ya Mahmut Can. Yakşı. Mutallip efendim uçuyorsunuz. Mutallip. Ka. Mutallip.
2: O şirken şirken yaptım Allah. O çizden yıkıldık Allah.
0: He.
2: Ma bir gün çantı efek tos kemer var. Ben gün çantı efek. Asalca.
0: Doğru. Yakşı bir iş ne? Yaxşı bir işini isimizi saldınız. Ma o poyuzluk ya ki ayırplarlık seferge çıkıdığa anı uçulurumuz mu? Sel burunarak öydün çıkmışsak, bugün seferge çıkıdığa alacak. Hazır mı dedim, ben poyuz stansının etrafıdaki yol bilekler, poyuz stansına yakın kaka yedim başlayıp, tostlu şahvalı bağda. Belki ayır durumla etrafım şunda buluşum mümkün. Şuna, sel burunarak adet ki özümüzden ölçerdin 15-20 minut burun yolu çıkan bozak. Mavo Şanlı Dağ'da koruldu ne? Şanlı Dağ'da koş yolun işte yollar avan ki diye uçur ne? Koruldun ayım gül evet. Dur rahmet ayım gül. Abdülkerim Can.
3: Yaşınızı bir diyecekçi biz Kürümcü'den olduğundan var.
0: Kürümcü'den koruldu.
3: Kaşına 1070 yıllık yollasında aravan.
0: He? Tüzük müzik yakılı nereden madınız?
3: Yaşınızı bir diyecekçi biz Kürümcü'den olduğundan var.
0: Koruldu.
3: Kaşına 1070 yıllık yollasında aravan.
0: Kumulga he? Komulgu mu, korulgu mu? Silver anala.
3: Yaşınızı bir diyecek ki biz Kürümcü'den olduğundan var. Aşağı bir yıkmışlar.
0: Ne gibi yaptı anlıkçılar? Sizler anlayaldığını mı yeni olarak? Hazır korulgu mu? Maşallah o az yolla şunda ravan deydi o. Lakin hazır mı korulgu mu maçtım da haritik harap kısak. 6-20 saat deyip çıkartıldı bu yolun hazır. Başım be köp deyip. Ya ben hata deyip koydum mu ki desem hata deyip koymadım bu musa? Anlıçımız ya bak baldır yolu çıkıp hazır korluğu kapılay dedim o. Ma etigen ser yolu çıkan bosa doğru kıgan buldu de.
4: O şirge ahvalınız yakışma. Golcudun yolu
0: Tayka yakışma.
4: Şirge yollar ava.
0: Rahmet.
4: Ma demin işte Roşenge çıkanla kiliştiklerdi herhalde.
0: Kiliştik he.
4: Sonra demek istiyor.
0: Kiliştik. Üç gün bos kilişemeye kalk gelmez. Tayyuan Tayyuan Cenab-ı Yolları yollar avanken dedim akıl buldu rahmet. Ben Ulcuk'a dep aldım bu dep. Şu ben Ulcuk'a olsa doğru. Ulcuk'a mağa yolla ravan ki. Say yolları koş yolun işte yolla intay ravan diye uçtuğuna zahir canı verdik doğan. Ulcuk'a dedi kulak yetişme dep eslime al. Ulcuk mu? He bop de. Örümçü'den korul taraf ki mağdığa yokur süretik yolda. Şikiye de katnaş adı ise 101 to dostlar bek dikkat kıyıp. Bir hatalık alay dikkat kıymağaylı. Aşu bir hatar arlık saklamay. Manganın işi. Aldığınız kaptı mobil bazı da ciddi turumuzla şıkkı doğru kaya vakta siz ülgürüp olamay kendine soku alganın işi değil mi şu? Bir hatar arlık saklamay. Aşu arka marka soku aldığın ehvalla biraz köperek. Anden muşu tuğunuldu hangi kip. Tuğunuldu çıkmış da hangi kip. Manda mağdığın ehvalla biraz köperek. Sen uşarlık filan tuğunuldu işi kırga vakta çö. Sen uşararak bulup mamısak bulmayıcı mı? Aksu'da yolu söyleyeyim mi? Azatlık otur yolları koş yolun işte yollar aman ki. Gini canı uçur ya gini can. Andım Mehmet Ali uçurunuz.
5: Reis Zertet'e de yukarı davadan aldık yolla çözdük ravanken kime uçur ya?
0: Ya makul. Kulcuğa dedik o. Keçme de be.

0: Sizden aldım mani. Orlukta bir yolu var deyses. Nurtay Tayka. Ha işkisi geldi. Kağın yok. Şıkılıp. Bu yıllık küzlük. Osul üçüncülük oldu kalkışaydı. Şenkoa şimal yolları, Şavuşumundun ihtipak yolu geç yollar avanke. Halık yoldun kilip. Halık doktorhansı egildiğin cahaydan maşallah sel köpkere, köperek geri gavçırını. Eysa can hoten evet. Doğa. Kaderlik anlaşılsa anlavatkın ala etigellik yollarınızda biz emra programımızı vay bir demdi saat 10 olay deyip doğu programımızdaki Abdomobil kulübü pahaliyetimizge namı kulaktan kulakı yetken pulunuzu tecaydıgan molli girin aptalları katnaşkan anı programımızdaki mu şu isil temizde şürüşük pahaliyetimizge Ahmervayt ulları Ahmervayt yağ Ahmervayt görüş Ahmervayt açısı katarlıkmış meselatlan işte tavakını bek bile okşu betildiğen mu şu yeğkendiki kaşkaydiki ürümçüdiki mihmalları maşkanları katnaşkan. Ondan bu şu Adıl Sol Sarayı'nın ki kıypaç udulluğu caylaşkan Şiyyü Dodoşa. Şiyyü Dodoşa mı? Bizimki İsil Temizde Şürüşük Pahaliyetimizde katnaşkan. Ondan Pesil Şirket katnaşkan değil mi? Pesil'nin ki Pesil Ram işçimliği var. Pesil Limon Yalpuz işçimliği var. İğizin aslanla Oruyma ba, savma kısal mukapa çıkıdı. Pesil Ram'dan Behram çıkıdı. Yak Behram'nin ki mukapa nimini musabıksını körüp geldiğen bilet çıkıdı. Ayırplandı berip kiliş bilet yatak tamak hemmini orlaştırdı sayat kıgaş berip musahif görüp gelsiz maştak koruldu yol havre ama korla hoçazanınki aldı diki şinhualu yolla tosulup gitti maşallah sel köyüp tep alım cavuş çor yollap da anı semi efendim
1: yasınlar yasınlar hamalan iki şöyle berem mübarek olsun mal es yol insan tekrarı gibi yollaşı Tamam.
0: Hey Sami Jaka, acayip yaxşı deyip verdiniz. O körceğin bağlı oldu ki acaba körceğe. Boldu. Yani bir anlayı değilim ha. Es yol insanın arkalık. Meniş usul ne? Bayam değil mi? Sami... Hey, lobin anlavatkan bozsunuz mu? Konu yolu düşken bozsunuz. Es yol insanın tutuşuduğun iğizgi geldiniz mi? Kemediniz mi? Eğer kegen bozsunuz, şu yol bile mangan bozsunuz mu? Bıptıken. Aşağıdılı balgın tayığı çıkarsanız çoğu. Es yavlu insan aşı yokursat taşı oldullam karsınız. Muşu, muşu da es yavlu insan deyip çıkarttı yaka. Aşağıdılı düşmanğın bozsanızın bol atıke. Kuarla deyip mansınız. Bir saat artık vakit gidin.
1: Yaşınlar yaşınlar. Hamalan iki. Şöyle berem mübarek olsun. Mal es yavlu insan tekrarı gibi yollaşı.
0: Bu yol mu bir yakış tallaş bulduk ya. Bilu aldın lan anlaşılır ha. Ben Ambiyo Abduz'da kitap var ben. Sizlerden programı anlayın. Anlavat ben. Bayramda işleyen. Melle meskem medep şunda koç oldum bayramda işleyen. Hayli köp anlaşılırımız işlev atıdı. Minhval koçisi Ravanke. Minhval koçisi Gazhan'da gazir atıdı. Üçeret abdomobulla yok geldi gavçurni. Merdiyan şenşan evet. Karmay kötürüm körü ki. Kikas Ravanke geldi gavçurni. Hemdullah takam evet. Anda izcan. İzce.
2: Yaxşı mı? Devlet bayramınızdan mübarek olsun.
0: Birge olsun rahmet.
2: Özellikle ürümçün körlüğü mangan.
0: Ürümçün körlüğü.
2: Yolun sonu gelgende. Yolunun otturdu bir maşının sağ kişiske. Şoförü
0: vay vay.
2: Karap türüp dur maşın sağ yerler.
0: İciye.
2: Bir maş çağın kişiske şoför dosa. Ay yolunun kırık saati var. Yanına mangana gizlenip olsa. Bu yolun sus karap sizek pürgükense. İciye. Nakmanına yol çılınlanır. Emmede mangan yolda. Dikkat edin birinci.
0: Şu an mesma İzcan. O Kızık yine o. O aldı tek tuzluğa ya aldı tek tek. O Yon fondu ayada çekim teşip uya tosup durdu dağ ha.
2: Dursun can yakımsız.
0: Yakşı.
2: Hayırlı mübarek olsun.
0: Birgü olsun Osman Cika.
2: Ben oldu gördüğüm bir fakiri maleli bazı kayıtlarına bana üçüncü derya üçüncü kere bir yolda şunlar avan. Maşinim yok bugün bayram babasında.
0: Yeli derya üçüncü kere.
2: Yollar avan.
0: Makul rahmet aka. Sattar.
3: Gençler yolda hoş dinler abi. Son kitelikler doktor kansı alıcı hoş dinler abi.
0: Makul. Kon yolda bir ketim menip o yolunu baştan keçirip bolduk. May bilen gazını cıkırak, cali verip menala yol boyu menzirlikken liken yol musabısı bek uzunken bizim o zirikip titit bulup gettik. Yoldan çıkıp oğuca edip. Kon yolda bir ketim menip o yolunu baştan keçirip bolduk. Kaysi yolda?

0: Ürümçüdün kuçağıça neç kilometr ki? Ürümçüdün kuçağıça 7-800 kep kılama. 300. 200. 500. 500. 500 yine. 700 neç kilama? Kıptırına hazır mitrla bakılı.
1: Biz Ürümçüdün kuçağı mangan. Hazır kadar bir ütüvatımız. Yollasında kraban.
0: Boldu makul. Rahmet. Olcher mao yimbinglo yoldun qızıl bayraq tarafqa tosaqken aylanqıl bolmay atadı dedi maqul. Qalpcan. Boldı rahmat. Öydi uxlab yetib, iş qılıb uxmay qaptıkanma. Ma atigan ma yarım saatdek 20 minutdek radio anılğan. Andın bu tarap-tarapki sayahatki çıqıb atqanlarni mə his qıb yetdim. Men hazır derhal yüzümü yup, koçu olsun bir ayılınıp, bir 3-4 koçunu olsun piyada ayılınıp tek. Hey, de puçur yollapsız o, babda. Demek ama bu musa? Ha, babda işte bu maydayı. Mevlan cevap çoruz.
1: Ma, Kaşkayar yarımın zonkanın aldığı kilenmeydi genç adına. Kaşkayar şehrisi de men olasın taşkı işi olsunlar.
0: Bu oldu, makul. 750 kilometre geldi o, de puçur yollaptı esli memana. Qashqadagi ikki qavatlik tez suratlik yo'l putib, tunigundan boshlab qatnash boshlandi. Ha, maslak shunchalik deb qo'yay deb LTK uchur yo'llabdi. Maqul bo'ldi. Biz ko'rilg'imonga yo'lda mashallah alomat chiqchimo ish qilib, mushu nansandan chiqib bo'lmayotimiz mana. Pa. Nima degan mashina bu? Qoplikin, qoplikin deb maqul. Mavo ko'rilg'imonga yo'lladi mashin bek chiqgan. Bayammo bek chiqdi. Hazır mı çıkken, şu kon yoldu meyanla deyip başlığınımız doğru boptum neyim mi şunun karğan çağda. Bugün nenin yezi bazır buludu deyip sorapsız bugün künge karan peyşembe. Peyşembe günü nerede bazar buldu. Anlısa deyip asılma Ürümçü'nün ki Kaşkar şehirde ki işki kavetik yol pütti deyip yolluk Allah bek çıkken makul buldu makul.
2: Her zamanla bir pütlük erkin azarı neye basak diyelim. Gidiğim balıkta kayıpıldı. Hayal işlese heyetinin fıt işin işini tahlat buyurup oldurgan bu gelmez. Kayıpının anayışlarla oynayılın la, körüylen la.
0: Tüzük müzik yakılı.
2: Yok, sana vermezim ben rahatlar değilip lan meyşin.
0: Ya Kudret, siz tek bundak tekir. Hayat hikmetlerinin diyalediğe yaşı kemidiniz. Sizin de hem de başlandı toy kıldık hem de 3 ay oldu ya sizge kudret. Şundak o değil mi 3 ay mı? 20 ay buldu o. Bir zamanladı dediğin vaktinizde batık sizge kili. O kili hazır mevlüt kamlam demeydi o ne? Bir zamanladı adep bundak söz başlayamaydı herkese teki. O bir zamanladı adep söz başlaşka şaraitiniz, şet şaraitiniz toşuduğun kili basızdın teki. Onda aldırıp onda yakınman. Kiçikin turup Cuma bir zamanlarda mandak dep o. İş kıl bugün çoğuma Aksu beş düğmenin ki bazır bek kızı cuma Aksu dikile Aksu kegelle bir kep git onlar dedim haklı. Rustem.
2: Yaksını söyle. Bugün ürünce her bu bakıdan Şigar terette yapalım bazır buldu
0: ama. Haklı buldu. Rahmet. Kon yol 750 kilometre kilitti, yan yol 150 kilometre kıskırap, nek 600 kilometre kildi azayar. 600 kilometre kildi o deyip lauta uçur yollap. Cuma lauta yüz kuşağı dinemez mi biliyordu. Gülcüde yol haberi mavo bedi bazırdın dönmeyelik karap manga yolun işte yollar avan kediye uçur ne? Mahmutcan ne metupto? Andan Nur'un uçuru karsak Nur.
3: Bazen canov yollarımı başlıyor işte şunda avan kediye.
0: Bu oldu Ürümçüdün kuşağı kon yol 750 kilitti o. Ha, yeng yol 600 keldi deb. Ali mi? Depti o mana.
3: Pari. Aka yaxshi bo'ldi.
0: Yaxshi.
3: Aka Ürümçüdün Uljigmangan yo'llar ravon mı qanday?
0: Ravon ke. U yo'l shunda ravon jumo. Ürümçüdün Uljigmangan yo'l bak ravon. Hozir shu birdan bir to'silibotgan yo'l Ürümçü Lopnur yuqori sayt tashvili ma Ürümçüdün Korlig'manga yeng yo'l. Kon yo'l yaxshi yana.
3: Ürümçüdün kuchog 6 km

0: Bugün hem de anlaşılan ki kızgınlık bek yakışı ama yol uçurulurduğuna ait toşak mol bedenle yemir katım rahmet yetimiz. Bazı uçurulanı vakti de hatta yetkizip bulamayı mı kaldık? Bir doğru çengen bu sana. Ma o Bauber dediğin anlaşımız mı? Uçuracak ki yakışı mı? Yakışı. Kaşkadın duka aç kaç anlavatı ben muşu bayramda bizler mi aile boyunca poskamı barıldı gen. Muş doğrusu da hakiki uçur bilen temeli soptu ki rastlı altı rengi kırdı mı? Ya ki Emiş o 10. veremde basak teki sağam aptıken şikilinin aldı da bir haber. Şu bu o toğrak dikenden 10. ayının 20 liraymış 10. ayının o akre o şu altı rengi kirti. Bayan bir anlaşılmasımız vay kirp oldu deyip olmaydı. Yeni başka anlaşılırmız muşur bir baksın cuma. Hazır yeşil ey. Onda aslan sağır ketmeydi. Yani bazı bir kurup geliş aldı turgan sel usuz kağınlarıp kep kalsa bu ya bir yedimde sel altı rengi kirp kaldı aşı var. Bombası ma vakitte altı renk kirmeydi bu.
1: Ma dostum ya sugur dersi ver.
0: Mane.
1: Akıl son kılıp aramı koyun dedi ya beni bu kez şu sugur dersi verip kaydım. Ya son kıldırsa bu ki. Aldan kaçtım yeni iki maçtan ama aldı öbürsü. Yedi ben bir sokak ilgi vettim. Sıramı bakalım geri sıkılırlaştı. Bütün tek kıldırıyı teyle, sen de nasıl sokak etken bana neyle ben bakışıyorsun. Sonunda beraber ne günüm gelmişken dedi. Şu an bilsem benimkine sık beğendi. Bu seninki bronk konu iken dedi. Yaman ki oğlum o. Hem de yanı bir ağıyla minki ama taksiyesini yandı ikili sokak etken o onun için çıkan yazılma okları bir ilgilik etken ne kadar geçti.
0: Evet.
1: Ben düşündüm ki laptop da kaysızın atlarsa kaysızın cinsan kılı 10 şartlardı.
0: Şu an.
1: Ağaç katına şartlarsa kayır bozulgan bulsa soğuk idare sıkıldı ki hemen sen bilirdi ki ola.
0: Bildi ha oğlum.
1: Ağaçlı 10 şartlık ki. Ona kadar bir kelik çalışın çeşit ki uzun bulduk.
0: Şu an. Ağaçta aldın. Bayım kanlıçımız yine anlavatsız yüzünüz tehirikmeye kıran. Ağaç şu dinsun kıldık Allah. Zahmi bekitirdik Allah. Ağaçla bekitip yerdi o. Şular neyini bekitip et şu an söyleyemedin. O İğizde diken ki o neyindir şu an töyle bir dağış yok.
1: Şu an dostum ya sığırıp dağırsa bir plan haydetin dönüşmek kudusu lan buldu. Ona kadar ki çalışma sığırıp da olsun. Ay sıkıp. Öyle bir şey olmasın.
0: Şu an. Kaşkari ki dostlar ma o bağıtçının ki oldu ki yolla içilgan budu haber vergen basanla oldu deydi. Hazır haber kiteyli ya sattar.
2: İnşaat İlgan'ın aldı. Latiyen bir ikinci kararının aldı.
0: Hmm.
2: Şukan koşulları koşun yaralım.
0: Boldu makul. Haritigi çıkmaydıga yol yokçu mu? Haksız yol, haklık yol deyip bastanla çıkıdı. Haritigi hakan maydıga ne? Şu açtak şu. Kaşkay Kon şehrin ağaçtan Kaşkay şehrin karap manga yolun işte yolla bekler avan diye avuçtan el tekine batıp da. Mavo yeğen sadın ürümçü geldiğin şoförünün numuru olsa deyip begen bosanla deyip sorap da. Salıdığın nesi batı. Minimum salıdığın nesi batı yeğen sadın. Yeğen sadın mı şu ürümçüge. Saldığın Esen Batı'ya inanma. Açtık, yap isim ki kaldı da tuyuksuz. Aç, numara olsun depe sana, ben mi hatırlı olsam buldu?
3: Yiyen sadın. Bir yetkisi basınca kızga şağırdım. Müşür Mayıs'ın yıllık eşte şoluları işlemdiğim de demagandım doğrusunda. O sırada onun şabı da sağ olup da sağırsak tutmayı.
0: Bu oldu, kaçkaydık anlatılırımız var, uçtur bir baksın mı?
3: Müşürden kolcudur yol uçarı, 13. başlığa şansı bir şey yollar, aman.
0: Bu oldu.
3: O yüzden bir gün küreğin yembok sepsiye fakat oyla kapanmıyor.
0: Peyşembe. Bugün peyşembe. Ben de Anlıksız Aburkanca uçur var şunu yetkizeyle. Yakında Abdunumraylık Adem Küçü Baylıkı ve İcdimai Kapalet Nazareti, Maliye Nazareti birlikte uçturuş çıkırıp, 2026 yılı 10. ayının 1. gününden başlayıp, yeni işsizlik suğurtisi pulu ölçümü icra kılındı kallıkı. En tüven maaş ölçümünün 90% boyunca hesaplanıp, 3 derece boyunca ayrım ayrım alda her ayda 2043 yuan. 1872 yuan 1737 yuan bolduğalığını ilan kıldı.

Yakında Abdülhamid Muraylık Adem Küçü Baylıkı ve İctimai Kapalet Nazareti Can Citon Cifubao Epçisi Tayyip 1400'den artık ayaksız İSİL Kesbi Maharet Dersliğine torgu çıkardı. Bu, halk durmuşu mülazimeti ve rakamlık yeni teknikini öz içi kalan bulup, ammını her kandak vakit, her kandak çayda ögünüş imkanı ilgi kılıp, ammının teknik seviyesini öztürüp, kremini aşırışıga küş koşudu. Manında yakış paylanan olacağım ha? Canji Tung degen bir aptitalke bunun nimbaket sanı 1400'den artık haksız isil kesbi maharet dersliği var ki oradan haksız ögünü basak bulduk yani her kaysi mesela özünüzü münasebetli kesipti ki benim türler bağım yok mu içip buna kör körüp yakın körüp karsanız bu kıyıp kas aşımda çekip lan pulu set olmayı siz ki haksız içip körsünüz özünüz kızıkıdan kesip olan ki tekimi kızıkıp görürsünüz içtik ögünü alırsınız cuma. Ahallerinin ki öy karız ösüm yardımı siyaseti 10. ayının 1. gününden başlayıp yolu koyuldu. 2026 yılı 10. ayının 1. gününden başlayıp ahalle öy seti olganda öy karız ösüm yardımı siyaseti yolu koyuldu. Siyasetin yolu koyuluş müddeti vaktince 1 yıl buldu. Bu merkez maliyesinin tuncu kıtım soğudu karakterlik şahsi turalgı öy karızıge ösüm yardımı bir işe hesaplandı. Bu kıtım ilan kılıngan uhturuşta monula aydınlaştırıldı. Birli vakıtta tövendeki şartlarla uygun keldiğen ahallege öy karzı üsüm yardımı berildi. Birinci, yeniden tarqıtılgan soğudu karakterlik şahsi turalgı öy karız pulu bilen tuncu yürüş turalgı öy seti bağlan bolsa, bu saklanma miktar karız pulunu yine yeniden tarqıtılgan karız pulga almıştırışını öz içige almaydı. İkinci, seti bağlan turalgı öyününki kuruluş külümü 120 kvadrat metreden aşmasa. Üçüncü, seti bağlan turalgı öyününki bağısı 1 milyon 500 milyon yuandan aşmasa. Karız üsüm yardımı bir yerlidir. Uhturuş kasasen, karız üsüm yardımıdan behraman bulduğun karız pul külümü en yukur boğanda 1 milyon yuan getirdi. Maliye tarmakları yılga 1% point karız üsüm yardım bir yerlidir. Karız üsüm yardımının müddeti en uzun boğanda 5 yıl buludu.

0: Hoş nə olsa onlardan iki uçurlarını yanlap anlayımız. Hey, ma Qashqarlik toğrafının sağırışıq yeni 20 gün ba cuma dəxə edəb intizar. Şu, oştaq, şu, oxşa cəmiyyədə Aqsu, Qashqa. Şu, Cənub Şincan raylarının tutup ki, o toğrafların kez 10. ayından 20 lirəyə anda altı rəng kirdi o. Yeni Qashqarlik yolu çörü, Xəliq meydanının aldıdaki yollar avan, içilib to, diga uçurunu Roşan gülə vətib to. Abdurim kəv çörüz.
1: Onun da olmasın xəyri, şüldün Qondoq yolumuz qarab deyib qorma yollar işləşdirə var.
0: Boldu, Qashqa ma bağçınınki aldıdık yollar içildi dedi, maqul. Abdu, çorunuz.
2: Bizim işləyəndim ma yol xəbəri dəgən bolsanlar, dostlar. Dünfən sistemi aldı qonlar axtı və, su çıxı
0: Uçuk, Abdu, uçuk, uçuk. Uçuk bugün de. Uçuk.
3: Uçuk, bugün keçti Qashqa'nın mağdığı olup qalsa, bizle eydiş mağdığın şimdi çoğutları var. Qashqadi başında mağdığal olup kalsa bile yanlış mağdığal şoförü var acaba?
0: Oldu. Qayısı yan sadın, Qashqayı yan sadın bulmam da. Dabızanı aldı koş yolun işte maşallah ravanken. Mağa kinişkemdin ki üstadlık dersini körüp boğan. Muşundak çıkıp aldı karapekan dep. Bu kanda. Ey ma pravımızın ki yıllık taşırış vaxtıdın üt gitip duğa yıllık taşırış vaxtı. Mıştak bir ahval var ki yıllık taşırış vaxtı üt gitip de çıkıp da. Hatta aştak kendini aşta yazılıp da. Qashqa da aşağının ki aldı bek maçılla cık de Qashqa'dan Ayşe uçur yollap da. Eslime aştak kıldı. Yeni bunda karşı Kudret Efendim uçurunuz.
4: Ha uçuracak ya. Mavu Cambulak. Onun önünden kim? Mavu Manas'ın kızı vardı. Şu Adiyan'ı verip keşif saçtın doğanla. Sallaş doğru yapması. Şükür sana arası şart yok. Aya gelip başı. Olay var. Toplara kullansın hocam. Biraz yaklanıyor
0: mu? Yaklanıyor. Çıkan so bu neç gün işlemde kalan. İşleydi o. Lekin ma almış duruş kesbini bunu biciremez. Başka kesbiler var. Müştak kep. O salametlik teşhürtü duğan iş boğan bozdu diye. Aşın salametlikinizin teşhürtü boğan bozsunuz idi. Telefon da lan almış duruş kesbini biciremezsiniz bulat diye. Hem de bayramdan kin almış durursanız bulat mı? Mevlan Can, çorunuz.
2: Eşil poldi, bazı aldık yol eşil poldi, teşkerdiçe.
0: Bu oldu makul, rahmet. Ego, çorunuz.
2: Rahatıma resek çok rızlı ama benden de şükranlarımı aldı. Sen sen terefler yıllar alın ki. Bugün bak ciddiyen sıcağın at. Sen mi de aç mıgan mı da şunu bildik. Allah Allah sırası şunu da gönder dostum.
0: Vay uçuk ciddiyen sıcağın. Uçuk uçuk.
5: Yepek yoldaki Norki merkezi Tianshan'daki yeni sefer. Şincan Hayn'ın Norki şehrisi 9. ayının 28. güne ticaret başladı. Orne Ürümçe Tianshan aeroportu T2 aerobinası da. Avrupa Asya'nın modu merkezi. Süpetlik mal, modini, güzelliğini namayan kılıdı.
6: Şincan köşme haberleşişinin ailem torunu işlesiniz. Sözleşiş vakit çeklimisi yok. Bir aylık şilleri özara tosalgısız telefonu işe alaydı. Bir adem hektapçırsa bir aylık şilleri behraman bulalaydı. Üçhanılık numarını əsli tutuş asan. Top içindeki bir aylık kişileri Şincan içinde özara telefonlasa pütülləy haqsız. Tor haqqı ərzan həm kolaylıq. Tor sörüti yaxşı. 10086-ki telefon kutlu bicir əleysiz.
7: Köl bilen kumluk tutuşu ketken Bağraş Gülü, 8. ayda sudu oynaydıgan, kaylı kılıp kuşlamaşa kılıdıgan, kumluk sahili de daka kılıdıgan sunuldu girek cay. Dakıl kıl Şincan'daki seyyaha de tariflindu. Menzir rayındaki mikmanhandı yatak asınız, menzir rayının belirti soğuk kılındu. Telefon 0996-2566-666.
8: Aka egilik tiklerini ki edigen dem?
9: Ondak da sana bir yan konuşturay. Altın bulak yan telefon bazarda fuka icar gibi erilirken. Yan telefon ticareti, yan telefon remontçılıkla şoğulansam olduken. Altın bulak yan telefon bazarı, yan telefon sitvağın heridalığa tokluğu, ekran çaplığı soğuk kıldık et eke.
8: Orne Tianshan rayını azaltık canı büyülü Altın bulak soğuk sarayı birinci kevet çoğun ekranına asladı. 136-3-9-68-444.
10: Tengşten katta mı kapat? Kava için hemen tazak kaygazlarından derinse yanı mı yokur götürüldü? Ava ötküz işçallık, kıyı su sümür işçallıkı yakışı bulup, hanım kızlarına rahat his koldurdu. Tengşten katta mı kapat? Kava için hemen tazak kaygazlarından derinse yanı mı yokur götürüldü? Rukiye Abul Kasım tavsiye kılgan bu mesulat doyundu mu maskademdi sitelidu. Altın üzük mü kapatı sizini saklap durmakta.
11: 2026 yıllık Şinjan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10 ayının 1-ci gündən 5-ci günü geçe Şinjan Xalqara Körgəzmi Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yıngdiki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlük dövlət yardan pulu var. Avtomobil seti olaydıysanız, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə.
12: Mihmanxanada signal kişilik. Amma ucurda signal yox buladığan, O uydun bu uygu çıksanızla tor üzülüp kaldıgan ekval Adem'nin keyfiyatına təsir körüstüdü. Şinjan Telgrafının gruplangan torunu işlesiniz, optik kabel her bir iğiz uyge bivasta ulap verildi. 1000 megabaytlık tor uyunuzdan əmi yerini kaplaydı. Uyunuzdan arkandak yerde yukarı süratlik, ravan tordun bəhrini əlaysız. Telgraf torunu işletken yıl sanınızı qarab, məxsus itibardın bəhrman bulalaysız. Tezden Şinjan Telgrafının ticaret zalığı beri bicirin.
11: Saybağ rayonu Jojang yolidagi avat o'ringa joylashgan. Atrofida top sitish bozori bor. Avtomobil to'xtatish qulaylik, nafis bezalgan, uskunalari to'liq. Kiribla tijorat boshlig'ini bo'ladigan 500 kvadrat metrlik oshxona ijaraga beriladi. Aloqa qilish telefon nomeri 181 99 89 16 18.

0: namayan kılınırdı. Tümen yönlük devlet yardım pulu var. Avtomobil seti olaydıysanız, ökte bir halkıra avtomobil körgesmesi gibi yerim.
1: Yepek yoldaki Norki merkezi Tian Shan'daki yeni sefer. Şincan Hayn'ın Norki şehrisi 9. ayının 28. günü ticaret başladı. Orne Ürümçe Tian Shan aeroportu T2 aero binası da. Avrupa Asya'nın modu merkezi. Süpetlik mal, modini, güzelliğini namayan kılıdı.

Qadarlik anlaşılır programımızda ahırlaştırmamız. Ahır diyen bir əskertip koyalım. Ağa Ürümçüdün kordu tarafı qarap mağa yolun ahvali. Etigen kedimiz hel bekerek tosulup getirdi. Bolup ma Yonfun atrapı da bir 16 kilometr, 17 kilometr atrapı tosuluş varken tahminen Moşubelek'ten ütüp buluş kılan bir saat vaxt getirdi. Umumi getirdiği vaxt 7 saat hazır cuma. Şuna konu yolunu tallap mansak yanılam toğru olduğun da kıpturdu. Qadarlik anlaşılır programımızda ahırlaştırmamız programı riyasetçisi Oşurcan Hızır. Növetçi Muharir Malik Esen.

0: Türlük katnaş uçurları. Seperdeki yenilikler.
1: Turmuş uçurları. Bir hatar seper şatlıkı.
0: Diktanla seperinizde biz sırdaş programımızda bulsun.
2: Seperinizde biz sırdaş.
1: Seperinizde biz sırdaş.
3: 107.4 Katnaş Sənət Radyosu.
4: Oho, seperinizde biz sırdaş.

0: دریا ساحلی سو آمبری تبی شکل نب قاگان کل قطرلخلا قارمکا تیپ دنیشته کورنگنی بلن سو استگا یوشورن اقن چونکر ازگال پتک چرمش پالگان سو اتلری یوشورنگان بولیش ممکن. بو یرلا سو ازش کلچک مس بلکه آیاتک خرس ایپکیلگان خطرلیک رایون. دالدا تبی شکل نب قاگان کللگی چشمسلیک خطرلیک ساحللادا سو کشمسلیک Çağımı yetmeydiğe işlerde kahramallık görsetmesi gerek digerler.
1: Biz Veşin Supamızı'na kegen yol uçurlarını yet güzeli. Abd Samad digen dostumuz galibiyet yoluymuş. Veşin Candaşı'nın aldıdın. Ürümçü Beket'e geldim yollara vanken de söz kaldırıptı. Rahmet tapşırıp olduk. Ahmet Can'ın avazlı uçurba.
2: Selamı da yaşasınlar, yaşasınlar.
1: Hoş kapsız.
2: Kaçak konusunda nasılsın? Kaçak şarısı karamağın kaynak boşluğunu sıralan. Kötümüş yok.
1: Болды, рахмет тапшырып алдық. Оның машығын Алмас деген достымыз мүші іқтіпақ үйелі тауцы чан тараптын. Да база тарапке қарап маңғанда машин иқым сәл көпкендіп үйел үшір беріпті. Рахмет тапшырып алдық. Ені достларымыз ең-ең үйел үшірілер бос давамлық еткізіп маңға ісілен вейшін сұпымыздың номері XG1074FM. Азырақ илан алған деген қайтып келіміз.
3: AI uğrunlaştırı şartı yukarı, model yasab işildiştiz. Hükümet uğrunları karhanlarına əməliyleştirı kolunu sürüydü azda. Qanna mı kılamız?
4: Aqıl bulut, Xinjiang AI store'ın işildin. Xuyju Kimi, Dipsik Qatarlıq süpətlik modulla ba. Əvrişim bulut kompüter, şəxsiləşkən aqıl hesablaş mülazimeti bilən təminləydü. Köpkıl çəkildə canlıq təqsimlər işildələysiz. Telegraf şirketinin mahsulatı. Öz aldığınızda tizgilli alaysız. Bir hata. Haydiga uygun. AI çekit XG çekit 189 çekit CN degen tor bekat kirip sınav yapın.
5: Tanqıştın katta mükafat. Kava için emen tazıq kağazırının dərisi yanımı yokur götürüldü. Ava ötküzüşçallıqı, su sümürüşçallıqı yaxşı bulup, hanım kızlarına rahat es kuldurudu. Tanqıştın katta mükafat. Kava için emen tazıq kağazırının dərisi yanımı yokur götürüldü. Rukiya Ubulqasım tavsiye kılgan bu mesulat doyundumu maskadan bir setiladı. Altın üzük mükafatı sizini saklap durmaqta.
6: 2026 yıllık Xinjiang Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10-cı ayının 1-ci gündən 5-ci günü geçə Xinjiang Xalqara Körgəzmə Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yığındıdiki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlük dövlət yardım pulu var. Avtomobil sitvalaydıysanız, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə.

Dostlar, 107.4 Qatna Sənət Radiosunun Sapırınızda Biz Sırdaş programımızın damlaştırıvatımız. Bu programımızın törek ve tırıttıqlarını bazarıq salgan Tırıt Sudu Çeklik Şirketi alayda talap kılgan. Dostlar, deqtala davamlıq programımız oranlaştırılgan uçurladı bolsun. Ürümçi şehri Badavan yolunda bir amuvi toxtalığı meydani yeniden köpeytildi. 9-cı ayın 29-cı günü muhbir Ürümçi şehri Badavan yolu Çünhı Yiyuen 1-ci qarar Ultraq rayonunun cənubuna bir yeni amuvi toxtalığı meydanının işki kırıştırgallikini gördü. Toxtalığı meydanı da 160-dan artıq toxtalığı təsis kılınıp, təvəllikdiki amının kündülük turmuşuğa həqiqi kolaylıq yartıldı. İgilinişçe Çünhı Yiyuen 1-ci qarar Ultraq rayonu kurulgan dəsləbki məzgildə Ultraq rayonundaki toxtalığılar çəklik bulup, avtomobillarının köpeyişigi əgişib, toxtalığı

0: Dostlarımızdan Abdurrahman Son Kiçik Gulcu 10-nji raýonyň aldydaky ýollar awan dep söz galdyrypdy. Rahmat tapşyryp bolduk. Jenüp uzun ýolukçur ýokmu? Ali Jingjirin nime demekçisiz? Düşünemeý galdyk. Üçtaş körükdün ötüpla Abdumobulla köp dep duşur Ali. Saýol şimaldan janypka garby çoň körükdün üçtaş körükge kelgiçe rawan, lekin üçtaş körükdün ötüpla Abdumobulla köp dep uçur beripsiz. Rahmat tapşyryp bolduk. Yanıma Abdumobul uçurlarını yollagan dostlar, uçuranlar ne tursun jaňy ýollap goýdukçymy? Hazır kaýtyrypdy, anlaýmyz.
1: 2019-njy Nisan çyzyndata 10 mingden 15 mingden
0: tapdy. 2019-njy Nisan

Bulbul Goya degen dostumuz 90-cı mangdoq yollar avanava yaxşı dep fikir beribdi. Rahmat. Saprağla bir xatar bolsun, köngüllük bolsun. Ma Baxtiyar degen dostumuz mağa yardım kerek depdi. Ma növetçi muharririmiz bir fikirni körpagen bolsunuz.

0: Dostlar, 107.4 qatna sənət radiosunun mənim avtomobilim proqramısını davamlaşdırıqdımız. Veşin supumuzga davamlı qarayımız mau avtomobilini baxalatmaqçı boğan dostlarımız. Uçuranlani hazır yetküzdükçü motorsun canga.
1: Şunu 12 kütüt kirayet etkipte 15 min kadrabıdır. Şunu 16 Toyota Yaris etkipte 15 min 20 min kadrabıdır. Şunu 12 kolhoz pagenlerde 8 min 10 min kadrabıdır. Şunu 13 kütüt 1.8 karılar etkipte 15 min 20 min kadrabıdır.

0: 2019 yılı Nisan çizimde 10 manın 15 manı kırabıda. 2017 yılı Çağın Oşan'da 10 manı kırabıda.
1: Buldu, rahmet. Tor taksi Rozcan. 12. otur mektabına aldıdaki yollarda maşina köp tep uçur berip duva. Rahmet tapşırıp aldı qonaq postosa davamlıq. Programımız oranlaştırılgan mazmunlarni yetküzümüz. Çongçong Monglong Plus avtomobilning Lihun nusqısı bilen Çongçong Monglong Plus avtomobilning HI4-255 Ultra nusqısı Maskademni pazarlıq silindi. 9 ayının 23 günü Çongçong Monglong Plus avtomobilning Lihun nusqısı bilen Çongçong Monglong Plus avtomobilning HI4-255 Ultra nusqısıdaki nusqısı Maskademni pazarlıq silindi. Bu iki avtomobil nusxasının çeklik vakit içindeki itibarından keyinki bahası 184.800 yuandan başlanıdı. Yeni birisininki bahası 177.800 yuandan başlanıdı. Çongçong Monglong Plus avtomobilinin Lihun nusxası asaslıqı haslaşkan sırtkı şekilini asas kılgan. Yeni avtomobilinin sırtkı şekli çaz şekilde laylengen. Yumalak çoğun çırağa aldı motor bezek kapkı bilen, gümüş renglik aldı bauşengan maslaştırılıp, strolu katlam toyğuz küçü etilgen. Avtomobilinin yan tarafıge karı renglik yürüşlük detal işletilgen. Çongçong Monglong avtomobilinin Lihun nusxısının hemme yürüyüşlükge HI4 topluluk 4 çak söre sistemisi, arka oku orantılgan avtomatik kontrol kılındıgan mekanikalık çişlik kısturma şekillik sürat paraklandırış kulup maslaştırılgan. AT balon bilen tüven süratte çarılap heydeş yardımcı sistemisi maslaştırılgan. Tağ yolu, patkak yer, kumşiğil, su keçiş katırlık mürekkep asfalit yatkızılmağın yol yüzlerde yöreleydi. İkinci evlat HI4 akıl arlaş energi sistemisi'ğa 28 türlük may serpiyatını tüvel diş tekniksi kullanılgan. Çongçong Monglong rahmet, inkas bəginizge. Yeni dostlarımızın ki uçurularını yanılıkçı boğarlıqda Hazırının özü de Ürümçi şehrininki yol ahvalıgın bir karut deyliyim şu. Jichang Gaosu, İhtipak Yoli, Hangzhou Şarkı Kutsi, Xihuan Gaojia, Beijing Uttur Yoli, Saiti Suretlik Yoli, Lushan Kutsi, Yingbing Yoli, Hongshan Yoli Qatarlıq müşu bir türküm yollada hazır. Toslu şükürlü tuttu, avtomobilla bir kadar köpken. Dostlarımızın kim şu, avtomobil köp yollada, manganda, kaypiyatına tekimi yakışılap, şu bir xatarlık arlıq ne yaxşı saqlap meyinşini çindilimizden əskertimiz.

oturup çıkarıp tızlatıp Abdul'nun sılıklaş, yimlaş, soğutuş, tazlaş iktidarını tez surette tövellüt tutudu. May gaz koş yıkılıklık abdomobillerga adetki benzin yıkılıklık abdomobillerga işiltidigan Abdul'nu uzak müddet işletkende motorunun içki kısmının sılıklanışını yeterlik bulmasızlıktan metallarının sürükülüşünü ağırlaştırıyordu. Kelapanda karbon yığılıp geliş, may detinin çöküşü, tizlişiş ahvalları görüldü. Eğir bolganda otaldırış sistemisi təsir görüstüdü. Şuna, may gaz koş yığılıklık abdomobillerga çöküm məxsus CNG, LPG, yaki məxsus belge çaplangan abdollarda dallaş gerek. Bu türkümdeki abdollarga kislata, oksitilnişka, temperaturga, sürkülüşke ve tarqaqlaştırışka karşı duruş iktidarını küçeytüdü. Kislatalıq modellerini texim yaxşı nitrallaştırıp, Abdul süptinin özgürşin keçiktürüp, yığılıp kalan karbon ve may detinin şekilinişini azaytıp, koş yıkılğılıq maturunun yukur temperaturısıga teximu maskeledü. Dostlarımızdaki müşu cahattiki noktalağa dikkat kılışını yan bir qettim əskertimiz.

0: Dostlar, mənim avtomobilin proqramısını davamlaşdır attığımız Tursuncan'ın avazlı uçur bağlayımız.
1: Şimdi 17'de kolxat çiğiştir attı, 10.000'dan 15 bin atırabıdı.
0: 10.000'dan 15 bin atırabıdı buldu iken, cümo?
1: Şimdi 14'de kolxat çiğinde namun attı, 10.000'dan 15 bin atırabıdı.
0: Buldu.
1: Şimdi 12'de Nisan Şalka gazlı kanlılık dizi adıptı, 20.000'dan 25 bin atırabıdı.
0: Buldu. Ondaq boz dostlar, avtomobil bahaltı dağın dostlarımız bolsa, vaqtını çan tutup uçur yollağa islə, yana programımız ahırlışqa 7 minuttek vaqt qapdı. Şerali xalıq yolu ravanda bir yol uçur berib du, rahmat tapşırıp aldıq.

Dostlarımızın Gango Balang'da ve Cenubi yolu koşu yolunu işte ravanken de söz kaldırıptı. Rahmet tapşırıp aldık. Abdusalam taksi garibi aylanmışım aldın Cenub'a. Abdumabullah köp de uçur veripti. Rahmet dostlarımızmış yolu uçurlardan önümlük paydalan gaysla.

0: Beijing vakti saat 13.
1: Yolun altı bize mi?
2: Bana başlandı.
3: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hamra programımız.
4: Bu programını ürümçü dönkörük fokuslıklaşmayları mulazimet oranı alayda talep kılgan. Abdullah'ın yeni süpet terisi bulan ACGA, C2, C3, C5, C6 ölçümünde işlengen fokuslıklaşmayları. Her kıl yukur önümlük muayet asıraç hem devletinin altın derecelik gaz çıkırış ölçümündeki abdülmobilge işin çıkmaz geliyordu. Amarak abdülmobilinizde abdül tanılığında foku markasına alayda katılın. Fokuslıklaşmayları.
3: Yollarınızda, biz Hemra programımız.
5: Biz Hemra programımız.
6: Adalik Radyo Anlıcılar, Çülgünlük Haylık olsun. Bayram hoşallıkı ve her vakit sizlere hoşal keyfiyat Hemra olsun. Bayramını hoşal kuram ehmiyetlik ötküzgeysle. Sepranlar sırdaş bu kilo atkan çüşlük yollarınızda biz Zemra programımızın ganimet temleri birbirimizge kümüllük ziyatlarını bir işlik ise. Ben Reyas Ecel Osnola, Adılcan Abdülmür.

0: Досы достанын ұшчурлырғы қарапақайлы, әрқайсы ел белекләнің ұшчурлырғы мұнда ұғы қарапақшақ. Нұрғын достырымыз ені ұшчурларын үйлашын башылапты, мұны қалық үйлі шарық қарапанған, үйлі араван еді Абдысаламның ұшчурда. Оның башқа мұны, мұны мән Марал Вишіда Дөлет Байрамлық дәм ағаш, чинықш басқаш аңлаватым әдіп. Үйіне қағыл тұрыпты, Абдыхат әпенді. Оның башқан біз мұ, етізді әмәне қонақ жеп байрам өткіз өтіміз дейді. Бұл мұ көңілді күші мәне. Осыл әліштің қатты іш бұламды, қошалық бұламды. Жүна мұ, бір мәне дәмеліш күлдірді, ені етізліқті ішіліп мәне, бір жылық осылыны жығы бетіп сілі, най, қатты шөпті бұл мұ. Бұл мұ бір тәбіркіләш дөлет байрамын, жүна қо. Қошын олса, ені ұшырлаға қара бақайлы. Bir başta kege avazlı uçurlarını mı anlayıp bakaylı? Şeyin funu uçuru.
1: Salam benim 74, salam Özlücan. Şeyin afiyetlik
0: bozu. Rahmet.
1: Yol savre. Kaç mektepten oldu. Meşk Bağal Sırıp Cilgatsan'dan oldu. Yıllar var.
0: Vaa, rahmet sizge. Abdüşükür ne mi deydu?
2: Özlücan, kanda avalanız yaksın.
0: Yaksın mı siz?
2: Yardım gerek yok oldu.
0: Koş, koş, koş.
2: Mavu, Korlu'dun Mal çeşen galibiyet konuluğu kereşüsün kayısı yol bölü sizin kırdığında kayısın dönemine kaldı ama doğukhan taz yak işlemedi, şenho yak şemez. Kayısın bir dılgan dosya olsa bir yardım kesip çeyen.
0: Körlüdün mü? Körlüdün kırmakçı olsunuz. Körlü bey. Körlü şımalı akıl işbun kiti. Mişen tapsınız. Müşeyde mi kırgılı oldu? Korla nen de bir şofizem var, bey de bir şofizem var. Nen degen şofizemden kırsanız buldu. Bu Lopnur Trap'ten kegendiğin kiinki iğzi bu. Müşeyde mi kırsanız buldu? Enden bey de bir şofizem var. Büyede mi kırsanız buldu? Müşeyden tepasınız siz. Şu yolu kırıplamansınız o yüge olsun ölümü şu. Lopnur, ürümçü Lopnur yukarı süratlik taşı yolunun körlü kırışı yığızdı kireleyiz. Ulumu için nen enima, körlü nen tapsanız mı buldu, kayısı kolay olsun. Aşrufizden kırpla, ulumu için diyen fangşangı mansınız, kırplı gitsiz bu yüge olsun. Bu yol hem daha bu Lopnur Trap'ten kegen bölek, bunu yögülüp lan, körlü nen, yeni bir bölge körlü bey. Мұшы білекін тапсызыл болды. Ода доғаң бәк яқшы теппірді ғой, сіздің доғаңыз нем болғандап түшкір жән. Да бәлі ішілейді доғаң лазар. Ені ұшырла қарапы қайлында оса кеке ұшырла дін әмдулла әпендінің бір видеосы ба ке мұна.
3: Авазыз,
0: яңырақ шықпады дұмайады. Ой бұ, Yazlық boşanla, naiti güzel, yani, çünkü tekimi ayınlıp kırsağını kent ketken, ettir gülzarlık, acayip romantik toygu bir yordu. Taamlarımı naiti okşaydı, peti manta, pollo, kavap, naren, çüçüre, vay vay vay, leğmen, kavap. Kucak basanla ah bakkı verip ketkeysler dostlar, kucak bakan, neyse yatma, yetti gün demeleşmez geldi. Hoş, unundum başka yine Astana Bağaram galiba. Astana Lüyov Meşirçin de. Umaş Kumayırık kenti de. Bir yeri basanlama bana yetti gün demelişmez gibi küçük verip basanla şu Kumayırık kenti. Astana bak çay tanırık basanla. Bu yeri ait güzel bak. Meyvelik derekle, şaptılla, yanaklı pişip ketken. Kışlık boşan, yazlık boşan olup naayet ken külemde bana 160 yaş kırgen yonaklık dereklerini köygeç. Maş altın küzdikim güzel, güzel menzirde huzur ağaç. Büyenim tamahlarına ait okşaydı. Menzirsine ait güzel.

0: şu yak berip aramep kesalam buldu dostlar. Ha? Kuçak berip kasalam bunda da nait çık ki. Huzur hep ketkeysle. Hoş dostlar. Yine uçurlağa karapakaylı. Şimdi o yanılı ütüm. Bunda o karsak kege uçurladın. Karmay kütürümü kör ki garipten şerikke garip şimal yolu çıkışıyız tosulup bize eğer tosuluş kuruk kol kemmi gella bugün mukapat ba mo dedi. Mukapat ba orlaştısak buldu. Hoş şimdi olsa yine dostlarımızdan uçurları kara baksak müyesserden uçuru adılca yakışımsız nensendeki mesleğe kahvehanısının adırsını yollap beken bozsunuz deyip uçuru yollapsız. Sizce Tauhan'ı Mesita Nenşen tapasınızı çıkıdı. Bu Nenşen Mesita Kahvakanısı mı? Bizden mizlik tam izdeş paliyetimizde katlaşıklık. Her hafta da çırbağı kılı vatımızı körü vatısıyla. Filmlerini körü vatısıyla. Mezirs nait güzel. Nait bir romantik tuyğu çömgen. Güzel Nenşen'nin bağırını taşağı. Tianşan çoğun cilgisi bağırığı caylaşkan, acayip güzel orunda orunağın, acayip katlı bezeklikke. Ürümçilik dostlarımız, ürümçilik egen dostlarımız, dik ki demişi oruk tukkan yakı dost braderle bana bugün bayramdan demilişinin birinci günü. Yetti günlük demilişte, nensen çıkıp kasanla aylan kaç, çukum nensendeki mesta kahve kanısı kırıp çıket keyisler dostlar. Dauhan'a mesta, nensen de pasanla çıkıdı, ürümçin ayısı ben fango yesi gıcalaşkan. Nait güzel nait katta ya. Mezlik tamamladın kızalınıp ketkeysle, güzel menzirlerden huzurlanıp ketkeysle.
1: Jongo telegrafının tiyanı akıl karançıqı. AI akıl közdüş ve ayılgı karıştıkı yakşı hemrayınız. Yaşanganlardan turmuşu, balılarının ögünüşü, ermek hayvanlarının hareketini közdeleydi.
2: Bütünküldük ahvalını AI arkılı kulaslap, bir buyruk bilanla küzdüş dokulatı tayarlı alaydı. Sın hatırısını tekrar kömsünüz mü? Öyünüzdeki ahvalını inik bilip duralaysız. Tiyanyi şiriyen app detalını içip, başbettiki tiyanyi akıl karançuk közdüge kirip, akıl küzdüşünün kolaylıklığını sınap görün.
3: 2026 yıllık Şinjan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10-cı ayının 1-ci gündən 5-ci günə keçə Şinjan Xalqara Körgəzmə Mərkəzində ötkizildi. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yeni tiki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlük dövlət yardım pulu var. Avtomobil sitib alay desəniz, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə.
4: Aka, egilik tiklerin ki edigen de?
5: Ondak da sana bir yan konuşturay. Altın bulak yan telefon bazarda Fuka icar gibi yerildiken. Yan telefon ticareti, yan telefon remontçılıkla şokulansam olduken. Altın bulak yan telefon bazarı, yan telefon sitvağa heridalağa tokluğu, ekran çatlığı soğuk kıldıken teke.
4: Ornet Yaşar ayını azatlık Cenubi ile Altın bulak soğuk sarayı birinci kavet çoğun ekranına astıda. 136 3 9 68 444.

0: Yollarınızda, biz Hemra programımız. Biz Hemra programımız.
1: Adırlık dostlar programımız Dağıl Şadı Dağla Vatan Allah. Bir izyatları tört katnaş senet radyosunun yollarınızda. Biz Zemra programımız. Adılcan Abdümetsilev için hizmette. Bu programımız ne? Fokı Abdolay. Yine şilt otkallanmakta birbirisiyle tavsiye kılışı otkaya. Yakşı Abdol, Fokı Abdolay'ı alayda talep kılgan. Abdol kuşmakçı olsanla Fokı'nı kışıp görüp bakkalar izle.

0: Ay Ferdi baba dedi. Aa, degen de ayalım şunda degen de. Hep de toğuptu desem. Öküzdün düşmeyi toğutu akamsın sen. O cüzdanı aldırdım. Aşırlar köpteydi o ha. Ben sende ürümçilikle en mal seyahat şirketten alım. Oo bu yolla dedem yok kira yok ko. Xotan şehrinin kuruluş yolu asasiyatı yollar ava neydi ha? Konuşadın Kaşkaya karab mangan yolda Vuliça körükü kekende bir Nissan maşına tokta kaptı o. Tigit iş gelen turdu. Ciddi çıraktan basmaptı o. Avayla yapmayanla. Ekber efendi bu. Da rımıt kıvat kalı ok şeyde astıdığında yetip durup he? He? Bu Nissan maşın tokta kaptı tek de dişke dem turdu de. Her ya seçire sen şans göçü hazırı yok oşan yollar havan dedi esil temle uçur he? Kavap kadar sokka şanlavatım dedim vay bana. Baş nur ne mi dedik Allah bakayım nur ne uçur bak ya.
1: Barizya tüpte prezetçile yaksın çile yılgar birey nanko bilo koş yanlıştı maşin sel keske.
2: Barizya tüpte prezetçile yılgar birey ma kızın dungcuya koş yanlıştı raman kere.
0: Rahmet kurban canına uçur.
3: Yaksın.
0: Yaksın siz. Karolla'nın mı? Evet efendim bunu. Yine uçurla karabı kaylı em nakş koymuşsun eeeez kamlaş mı de em nakş koymuşsunuz anlamayayım dedi Gülmire. Gülmire dene mesela nime timi damda nakş koyup esek oldu sizge kandıra nakş anlağınız gibi oldu. Nasıl yine dağlı uçurlardın Şireli'nin uçurlar Altay köyürük canıp şımal kıra şaşko dedi bana. Altay kötürmü köyürük ki canıptın şımalga ravan kıraşaş. Köyürüktün kıramıgan size. Bugün Ürümçiyer'e kırışı kızları ravan. Çıkışı kızları da maşın bek köp ko. Ablatcan rahmet.
4: Kaçça o maytasın da orna yıllıkta tutup.
0: Kaya ne?
4: Kaçça o maytasın da orna yıllıkta tutup.
0: Aldım etken nen aldı aldın ama vallahi sile.
4: Kaçça o maytasın da orna yıllıkta tutup.
0: Uf kalmadım ya cevap. Olma dolanıyor nakşının. Kaç nakşemdi bu? Medine minun tıpkın mağdaydı. Oy aplarsız Medine'siz batınız resmiz ma çöken söyle alakalı işler zırak saklap dur ışığınız başka ışığınız yok ya bir gün yakışa Medine he birden radyo tınşı yapıp durun hazır hazırla birden de alakalı işimiz he
4: kaçça o maytasın da orna yıllıklar
0: hee şunu şunu bilemeyim ben Gauti senin oldu da maşın köpteydi Ruz canına uçurdu. Bulu da bege uçurunuz. Nurzat.
5: Dokugunlu'nun yolunun orduya latakana bir şeydi
0: ha. Kuça Dokugunlu'nun orduya. Hopla. Bunda kılaylı karan. Mavo bizninki de mehsus kuça bilen şu. Mandığa yolunun haritini yolu kullanmaydı o. Şimdi ben sizge şu yizbirey. Meslen. Muş hatını siz küçürüp telefonda Muş hatını küçürüp doğanı bassınız kucağı tuğa altınızda sizin doku gönlüğü başlap koydu ulan da yeni uçurlar karaylı onda olsa Bekhtiyar'ın uçurdu yakışım o sile etken saat 6'dan 6 yerim aralıkta kazı ben erken göç pipasının pipasının badıvengi birip Keliş arlakı da arhan yolu da mangan. Yerim kalının güşe maşında çüp kaptı. Kalı güşe izdeyme. Yerim kalının güşe az göşemez. Arxanda yerim kalının güçünü kögelle. Mağın bir uçur bir bitinle. Kazandı kaynağı vatam da o bakti artık. Siz çoğun mu da kılın? Kaysulu da duyu bile alakılışına. Kaysulu da duyu bile alakılışına. Tuktan hemen siz gazer. Tepire. Yerim kalının güçü kaldı şuna ama. Kaysulu da duyu numarını açık. Hırsızın numarını da pesem. Azı tepe.

0: Doch, da drin, hein? Kannst du kurz da die Zhihui-Zhung-Xin? Numarın tepkiler, aşına telefon kılıp, Bekhtiyar siyas. Aşı 6'dan 6 yarım aralığı da. Şunda mı? Beijing vakti. 6'dan 6 yarım aralığı da. Mən şimaldın, cənubkaya, cənubdın şimalga. Şarkış ikinci aylanma, Dongvay Khan. Muşu belekte kitip atkan əhval astı da. Muştarak bir yeke gençak da. Kala güçlü, kala bir yerim kalanın güçlü kaga. Bir tek şürep. Ben sen ladısınız. Ya ki koyuslu da diyor çarla atkan sakçılarımız bir trap kılı da onu yolda çıkan nesilen çoğu çarla atkan bolsa. Hem de ya ki ip gitken bolsa aşağıda maşın toktu top yok çüş gelin bolsa kamera düşüdü. Yani şu arkalık numara taktısını çıkan bolsa alakalışıp çocuğu bilen aşağı git gedem bilen görüşü asılız buldu. Ulan da hazır. Esta. Bunda kılayla ya. Muharrer. Kapıma İlza Sakçı bile alakalışıp bir ha. Şu tizimlikte bana numara. Koyasılı da diyor. İlzat. Aş İlza Sakçı'nın tevhali gitti. Aşı bir görüş bakayla ya. Görüş bakayla. Miyedem çıkıyorum şimdi onun numara yok ki. Aşı. Aşında kılayla ya. Çıkıp yivet mi geldi bu çıkıdı cuma bakalım.
1: Saybah rayonu Jujang yolundaki avat oranı gıcaylaşkan. Etrafı da top sitiş pazarı ba. Otomobil top tutuş kolaylık. Nepis bizelgen. Üskünleri toluk. Kırıpla ticaret başlığını buludugan 500 kvadrat metrelik aşkana icarı gibi yer oldu. Alakılçış çilfi numarı 181-99-89-16-18.
0: Hoş nasılsın uçurların? Evet, seherde Arhan'ın kek içime 10 trep yolda 8-10 işte oluşu yaptı ki. Ben köygentim. Şu işte bir taraf kılıf etme geldi bu olsa. Değil o. Almış la he. Sergerde işte la. Yeni uçurlar galiba gaylonda olsa. Konak otakış anlavatımız mı ne? Zeyrek durup koymadın la dedi armağanım. Yeni uçurladım. Bu göçünü abaydım bir ilan kıgan. Me ip buldum, ip koydum de. Dedi. Aştama kıyım can. O saat netçi darak ip koygan boğuydu göç ne? Tagi uşurcan şokan ipiye savuşin. Canati kayısı gepne deydi kansı siz hem de. Kumaydı kalın bir gepne kıldınız o. Hoş yine uçurlar karabak aile. Kege uçurladın. Nurnu uçurum.
2: Bariz Latte Prensesine yol harbi reşifu, harbi yoldur mu koş yol işte o vakit ha.
0: Bolu da rahmet, yeni uçurlardan kurbancan.
2: İşte sen işte ürüncü babam bulun yollar alan, sosu kışa yok.
0: Bolu da rahmet sizge. 18 yaş tutuşup, tutuşu bulamdı. A3 ki, 21 kız, 21 yaş ya, 21 yaş. Hoş yeni uçurlardan bu ay taksiydi. Ağabey, evi yanıtlı olmasın da? Şundayım he. Bu yük bir nesilini bassak çın besip hep bana tok hem bu boğanın denkin digenin o paydası yok hem kiyinki işler dikkat kıp kılışınız için eskerttiniz bu gepne. Aş yük baskanda çokum çın besip ben la. Aş şundak yerim kalık yerim kalının güçü mü rağırsı göç yo. Şunda ama neç bulduk da pekine neç bul çıkıdı mesela aş yerim kalının güçü. Buluşu kaydengin gepte siz mi? Elki çokum elki kendilik kuzup balıkı maşına akcan. Göşünü aşına kıl attın la etti kendi 4-5 kalının göşünü bırak la. Tüzüklü bir nesi yapmay, tanmayla ay buluşu arkan bilen tan sığadı sak çüçürep kalkıcı mağamayız. Vong vong lingil ndak lingil tak tak yerleri var yolun aşağı keken çağdaşın oğlan bürlü çıkıp kattandı vong uçup çıksız göç çıkıp kaldı yani kas kas kot kısıp kıyıp diken buluşu kaydaptan az putumuzda toşay tapağın çıkıp bakan yak toşay putumuzun da saplanmay mayın da saplanmay ya bölcün göçünüz toşay kıyılıp kıyıp oyunda aydap kıyıp çıkıp kıyıp kıyıp kıyıp kıyıp kıyıp kıyıp kıyıp kıyıp kıyıp kıyıp kıyıp kıyıp kıyıp kıyıp kıyıp kıyıp kıyıp kıyıp kıyıp kıyıp kıyıp kıyıp kıyıp kıyıp kıyıp kıyıp kıyıp kıyıp kıyıp kıyıp kıyıp kıyıp kıyıp kıyıp kıyıp kıyıp kıyıp kıyıp kıyıp kıyıp kıyıp kıyıp kıyıp kıyıp kıyıp kıyıp kıyıp kıyıp kıyıp kıyıp kıyıp kıyıp kıyıp kıyıp kıyıp kıyıp kıyıp kıyıp kıyıp kıyıp kıyıp kıyıp kıyıp kıyıp kıyıp kıyıp kıyıp kıyıp kıyıp kıy

0: bu ta yol dostu bunda tez sokuşup git gidek derecede mangallık mı ama bu yolda. Yarım saatin aldı da ilan kılgan telefon numarını deppe geydi. Ben bile alakalaşsın deyip göçünü iştila yerip gitmedi. Maşının keyinde başkala ip koygan göç dedi kıyımca. Ne? Buludu. Yarım saatin aldı da aldın programı da alakalaşıp ki. Bu programının başlığıyla 43 minit oldu ya kıyımca malı. Aldın programı da ya. Göç. Kasap tutam sizi saklap durun. Yine uçuyla karayla mihman kütüş yolu ravan şu göçünü tepi bakalla bir yıl geç göç anmaydı kanmalı. Onca ola hemese bir yıl dediğinden ne çıkalını yiğitimiz kobruydu. Yine uçuyla karay bakayla. Gege uçuyladın. Şapik.
1: Salam riyaset Adılcan inin yakıştırıpsız mı?
0: Şapik hede yakışma. Rahmet. Rahmet rahmet. Rahmet teller selamet olsun. Hol Murat. Am sonra baksan maşından çıkıp kalan yerim kala tirik miydi ya ülek miydi? Tıpırlap çıkıp kaldım o maşından.
2: Yaxşı oldu şarkı.
0: Yaxşı mı?
2: Yaxşın ızdar.
0: He?
2: Ben de çoğunluğunda sakçı bulmayayım.
0: He? Çoğunluğunda sakçı bulamışsınız? Ho. Onda olsa aşı arzuyunuz bu için yakşı okup yaramlık bir sakçı bulun he? Ho. Yine uçurlağa kara baksak çın bir daha da o. Maşallah intayın köp. Demme yok duçağı dedi lov. Aşı yine uçurlağa kara baksak hazır ihtipak yolu daha bıza yönlüştü yolda tosluk etti dedi. Yine uçurlağa kara bakaylı. Eskar doktor nimdeydi örümçi tiyanşan örümçiden tiyanşan şınlıysu idi galibiyet tonunu karab manganda çao ji fi zhang ve shi tosak yol deyip şuruyulabdı 20 kilometre bardo tahmin edememdo paraz kısam tosluş 20 kilometre bardo deydi cuma örümçiden galibiyet tonunu karab mangallini yani maşallah vahşi tosulup gitti de püçürüyorlardı. Eskar doktor demek Ürümçi kep buldunuz dana. Welcome to Ürümçi. Ürümçi sizin karşıladı Eskar doktor. Onda olsa tapkan pullarınızın obdan kaçlayıp Ürümçi'de. Ürümçi'nin GDP'si için bir kişilik dökmenizin koşun. Bunun için aval ayalınızın gibini alın da siz. Aval ayalınızın gibini ayalınızın uğurlaştırışı bu içilik kısınız buludu. Lan da. Ayalınız mesela ayet mandırak yedi yatayla etse yakışı yedi yetenla. Mandırak yedi verip ayın ayla etse apıran gın kınma yapıran. Bundan ne yazı alayla etse gın kınma yapıran. Cuma bu herkes o batkajlık emez o. Batkajlık emez. Bu iktisat kıbır kışlık. Tök bu kuş eskar doktor. Bu cahit sizin iktisat kallığınız mı? İktisat oylundu bunda. Şuna ko? Şunun için ayalanızın gibi anlayıp ayalanızın ulaştırışı bu için 7 gün örümçeli hoşal kuram oynayıp azadı keşleyip azadı hoşal kuram ket keyisler.

0: Şinjan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10-cı ayının 1-ci gündən 5-ci günü geçə Şinjan Xalqara Körgəzmi Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yıngdiki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlük dövlət yardan pulu var. Avtomobil sitib alaydıysanız, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə.
1: Hoş qadirlik dostlar, programımız da almış adıdı. Anlamatqın Allah 107.4 Qatına Sənət Radiosunun yollarımızdı bizə mürə programımız da almış adıdı. Medine siz bundayken cuma ama o çok ben soğuk devlet bayramı mezgilde 7 gün yeni Beijing vakti 11'den 17'ye işledik ya. Oy 11'den 17'ye. Lekin bu mezgilde hem de şu Optimobil'nin ki çöle yanışın yen mesela Lingpay Mianjian Muşin'le kıldıkenmez. Hem de ama aşağı uçağı uçağı yine çölyan koku dedi. Bu meselde mesela Şinyen koku kılıç ama pek mürekkep iş boğallıktın ama demeliş külleri kubul kılmaydı ki ama Kazven çok en sonun nimisi ya. Kazven'in ki. Kazven'in ama aşağı devlet bayramı mezgili de bütün bu naidercilik arkadaşlar rayon rayon dike şu çökmen sola Beijing vakti 11'den 17'ye işleydik ya. Lekin Lingpay biciriş endi Mianjian Shenyan kılış Katarlık işlerini bicirdik ya. Guhu kıldığa işlerini Mamaşın Guhu kıldığa işlerini tok tutup durup da bulam da vakti yani 10. ayına 8. gününden başlayıp Aşoca Şuçan arkadaşı çökmen sola da bir taraf kısanlar bulduk ki 10. ayına 8 esle kildi ki. Ama mezgilde hem de işte bulduk geç mi? Hoş, şimdi olsa dostlarımız uçurunlarını yanla bekleştirunlar ve şimdi numarımız XG 1074 FM Şinjan 1074.

Hoş kadirli dostlar, programımız da almış atıdı. Göçnün telefonu mu? Ha, göçnün telefonu mu her tip de dostlar. Ha, yerim kalının göçü. Muharrimiz Malik tip de hazır mı da dedi etigen 6'dan 6.20 Malik Kazın. Yok. Tipi var için ki. Yok mu ki? Ama vallahi aldığım programda bir step aldım ve hep koydum diyen de püçür yol dedi deydi. Ma o evet kiniz ma jüttürüp koyu için o numarı. Yine ne kupakayla ez de pakayla. Hoş yine uçurluğa kara pakayla. Medine bilu aldınız mı? Siz işten çünkü cevabını alalım ben bunu. hoş yine uçurladın. Sakçıla yetişip bulanmayı kaptı. Yollara tosulup boğan deyken. Tosuk boğan deyken maşına minip bulanmay piyade yugürüp digendek bir taraf kuatı da digen uçur ki Aksu'dun körlüğü boğan yönlüş

0: Gerçekten maşılla bek köp. Üsüp soğukkan maşılla mı az digen de. Bire yüzdüm çıktı sizge bek unçula emes de. Aksu'dun körlük mangan bölek ya. Körlü de aksu mangan yönleştiğimi maşılla normal. Üye bir yerde soğuşkan maşılla mı ançımış yok emes. Dikkat kımayınla şu prostamla bek dikkat kılanla. Dip şöyle yollaptı ha. Bunu da bega uçurunlağa köp rahmet. Hoş şimdi olsa yine dağın uçurluğa karabakayla kega uçurluğun şimdi o yığını tutup bunda uçarsak Ahat Lingning bana bir uçur bakayak ne görüp bakayla Ahat Lingning bana.
1: Örmen şey burada sayıl kabre. Kanka çörtün sayıl kışı 5. çörtün 5. çörtün. Ama yanılatı düşün takıp mağan kız çıkmış. Şimdi tasar köp bitti bitti kalan.
0: Bol rahmet. Ürümçi sancı kuşumçi yolu ravan deydi o. Musa Can.
1: Adılca bugün ki devlet bayramınız mübarek olsun. Sizin
0: Rahmet
1: oradan
0: ortak
1: birden
0: bolsun.
1: Kaşkadi yolu sürüp etsin.
0: Hmm.
1: Yaban körükten tren bağından aldı bilen kilip kovamı. Dekst doktor hansından aldığı için yolla koş gelmiştir Ravan.
0: Buldu Şıçı Hulu koş liniyen Ravan dedi Rehan'ın uçuru. Buldu rahmet bege uçurunuzga. Kadriye işleyen programında okşaş uçur Adılcan tepi bakan gep yok. Köy güçle boz haber kılanla digen dost. Uçurt diye dedi. Ha, işte uçurken de. Asgari doktor o abla Adıl Cami'nin uyuma dostluk üçüncü oturdu dedi. Ha, üçüncü oturdu olsun mu? Yakşı. Meymeyi kırın la. Meymeyi asgari doktor. Acayip yakın. Yakşı nesle bek çıkı. Şey, ekran ha ya. Abaştın kır. Mabaştılı çıksın. Şunu da çırayınız koş. Aşk'tan kırsınız. Çoğun. Dostluklar hep kişinin kırsız kıran. Aşkar doktor. Hoşal poçin. Kırgendik digen o. Özünüzü bir hıyla eskılısız tuyğunuzdu. Madrep tük işikten çık getken çıktı. Çırağınız azırak soluşup. Kağan alette çıksız. Şimdi de bilen buldum. Hoş yine uçurların Asgar efendim.
1: Riyasetçiler yakışı, sopurdoklar yakışı mı? Öğrencilerin sadece karakmağa yürüyüş. Merhaba, körgüt, netkenliğin kiyin. Sence karakmağa yürüyüştüm. Maşallah bak kürtçüme.
0: Rahmet. Sanfango'dun kurluğu manga yol tıra bek tosulup gitti o dedi. Eli cincirin dedi o bana. Muşu ürümçül opnuru yukarı süre yolu kırış yığız tırap ki mangan liniye Sanfango yolu maşallah ait köp tosuluşke. Bugün hem de 3 yarım saat yolun yine 6-7 saati var dikenslen de. Bu yıl 5. ayda ben işte boğan. 5. ayda birinci günü. Etigende mengip depedim bu şu. Hem de imkaniyet olmadı seher mengiş. Ya keş imkaniyet yok de amal yok bilip durup aşı vakitte mangan hem de. Şunu da hoşa al mengip. Etigende 3 yarım saat hoşa gır. Tünen sen de hoşa gır 3 yarım saat. Şunu da ana atırıp bir gelin bir 3 yarım saat mangduk mu açtık 7 saatte bakan. Şunu da belen boğan çıraylarımızı çıkıp yok. Şu bu şu vaktini doğruluyor lan lan dostlar. Bir olsa tünü gün keçtik vakit. Bir olsa bugün seher ettiğinden vakit. Ettiğin seher. Yeni bir olsa bugün keş. Burada vakit talep mamı sağla. Vakit sırap çılgı kütüldü. Bir gün vakit alıyor oldu kütüldü. Hoş yine uçuladın. Maşinamda Pingo telefonunun bir tökluğu çıkıp kaptı o. Balalarının deyişçe bu kımmetrek okşaydı. Muşunu yutturup koyan kişini kandak tapame. Beni izdavat kalı bolsa... Bol, izdavat kalı mıydı ya bol dedi gen mi de. Hem de bir çoğun diyen çiğe bakacağın ümitini üzüşü mümkün. Siz bir ep koyup durun çıkıp kaz biz... Hüseyin'ce ep koyan değil. Adıl da sana kaldırdı ki yolda maşını bek çıktı uslaşıva dedi bayıcı git. Nur ne uçur baki?
1: Barizyatı çöktürü sesine yol kar bir ya uyuşuklar da koşuyor bir sıra var.
0: Bulu da rahmet bek uçurunuz ge. Yine uçurladın. Asgari doktorun o çembosunu tuluk iştin çüre. Keyfiyatını buzaylı da at size Adılcan dedi. Hürriyet taksiye de atamsız kandırak baza. Bunu uçuru bey geçmeyen yolunu uçurulurdu ne? Hoşuna olsa yığılıp kege uçurulak

0: Şimalga yürüyüş kovatı de az maşallahın köpüncüsü. Şunu uçuyorsun, Sancı tarafı, Divopo Airport, Kona Airport tarafı de tosluşma. Yeni bir sebep, Sancı tarafı, Şimaldın kegen maşallah ürümçü kırvatı. Şanşakı görük. Şarkı şıkkınca aylanmak kargan. Garip'ten şarkı manganda şanşakı görük maşallahına ait köp, tosluşma ki. Bu şuradan ürümlük paylaşıp kakaysa.
1: Beijing vakti saat 14.

0: şey basanla kırıp çıket kesle mihmanlar başkanız.
1: Yerken lan bakam yolları ya. Yan şey yolları ya. Kuan şey yolları sırlayı havan.
0: Rahmet. Maral beşi dölet bak. Kazan taptı 9 Adem radyo onlap kevez deyip otadık. Dövlet bayramı mübarek olsun dedi. Rahmet. Emimizin o dövlet bayramı mübarek olsun. Dolayısıyla yine fıçırlardın Osman Çapçal Efendi deydi. Mi üç yüz yetip otra. Baba uçuk peyze. Anlap otadık demeydi deydi bana Çapçal'da. Yine devamlı fıçır bey geçmeyi anlap. Şimdi numaramız Şincan 1074.

Bizdeki uçur Karabakaylı. Hazırın ozda Çangçın otturu yolu bilen Beijing otturu yolu şaraktan garip ke tosulup geçip de o. Ha, yine ma o üsümlükler bağışı taraf yolu. Minghua köçüsü taraf kiçe itibak yolu maşallah intayın köpke. Galibiyet yolu. Ha, moşu Ahtaş güllükü Karabanganda Hazırak tosuluş bakke. Karış taraf şimdi andaş ötürepten kilip Adıldasa ta ki tabıza körükçe maşalla göpke. Nikeyinden Longchuan köçüsü bayağı kıyol bölüke. Muşu Longchuan köçüsü Minjenin karşı tarafından sen şıkanız karab mangandı maşalla indayın köp. Şavuşumin tarafı koşulun yeri maşalla göpke. Enden muş Hongsan Sisimol bak Hongsan'dan aylanmadan Sisimol Şidaça o tarafla tosluş bulu gidip de. Körük nonsi Anın tenis canavı yolu Anıballa doktorhanısının yöcünge köçeye kızıkça tosulu etip doğa. Cungi doktorhanının adrabıdaki yol, çitay yolu maşallah intayın köpke. Anın kendin bayağı yol yine. Cudin pifa trap mu? Leyengan korkas yokur sürek taş yolu. Şu cisellin. Şisen eğizden cudin pifa karab mangan da tosulup doğa maşallah köpke. Әнді аэропорт қарап бақсақ, мүші абием дегендек, Диопо аэропорт Джишангаусу. Мүші әйіне, шоу Диопо көрікті Мусей Чангыча. Қош линияда, санжы тараптың кәгенде, санжы тараптың маңғанды, мүші бөлек тұсылыпты жүмі, достар. Әнді Бейджин жұңлығын деп әттіқ, Саюлі Гуанхуй көріктің қалық өлі көрікті өтіп қызыл таққыш тұсылып, машиналарын тайын көпке. Нұрба ғарбы көтсі тарап мұ, машиналар біраз көп. Тұсылыш бәке, ә?

0: Zalim nefes ülke taraf mangal yedilir. Adem'e mağazan çıkıştı. Yavuzlar havar yağışı açmışın. Şimdi bunlar için diyor.
1: Bek tutukku hacarlı efendi. Ma Fukan'ın örümçek manga yolunda işte. Kaya aşağına anlamaya kaldı.
0: Ondan sonra baksan örümçekin korluğu manga yolunda işte. Karşı biletlerdi yaşasana. Aşağın muhafkan.
1: Aynen bek tutukku hacarlı cağırlı efendi. Ya Allah ya olunup kaldım o bir. Na ait muyum uçur bir yerip dikensiz bombuz ha. Bir kaydı bir birem size gır kömey. Süzükrak kılıp. Ya üzüydüp duramsız leya ulaklık olsa.

Ал жана бир ушул дөөлөт байрамыдагы таш жол катнаш мөлчөри учуру. 2026-жылдык дөөлөт байрамында 7 күнлүк узун дамелеш ва кичик типтеги жолоочулар автомобилдеринин аксыз жол жүрүш сыясатынын 4 киси анда мунун карта мунун да эне Шинжаңда күзлүк саяат кызгынлыгынын давамлык иш кошулуп, амынын уруктуккан дос бурадарларын жоклаш Vilayet, oblast, şehir halkıyla oturup uzun yolga özü avtomobil edip seferge çıkış ihtiyacı merkezlik koyup veriliyordu. Küçük tipteki yolcular avtomobilleri yol doğru katnaş miktarının eşiğindeki yadroluk hareketlendirgüş küçük ayrılıp mölçerlenişçe Şinjan boyunca yol doğru da avtomobil ekimi adet hükürlerdikten zor derecede eşip umum cihetten bayramdın ilgili aldın örleş başlaş. Aldın örleşke başlaş. Yani bayramının tuncu günü en yukarı çekki yetiş. Otur mezgilde yukarı dereceden yürüşüş. Kayıt seferde merkezleşip yol yürüştek alaylık namayım oldu digen. Arkadaşlar vilayet oblast şehirlerinin kiriş çıkış ıgızları yukarı süratlik taş yol ve noktalık menzara rayonlarının etrafındaki yol bileklerde avtomobil ekimi körünerlik açırken. Demeliş mezgilinin beşi ve ahire avtomobille körünerlik topluşup yol yürüdükken. Bunun içi de yine Dövlet Yolu 681. liniyası, Altay Kumtaş Yolu, Dövlet Yolu 0711. liniyası, yani Ürümçü Lopnur Yokur Süretlik Taş Yolu, Dövlet Yolu 30. liniyasının Sayram Kansayi bölge katarlık alkışlı sayat liniyelerde avtomobil ekimi sicil açırken. Menzara rayonları ve sayat liniyeleri boyutaki yollarda yolcular ekimi zor derecede aşırırken katnaş bisik mezgilde bir kısım yönlüşlerde avtomobiller köp yine bir kısım yönlüşlerde az buluş alayda roşen bulurken. Demeleşinin tuncu günü şehirden çıkış bisik mezgili. Demeleşinin ahırkı mezgilde kayıt sepri bisik mezgili gevdili görüldüken. Yukur süretik taşıyanların kırış çıkış yığızı tüygün ötüşmü yolla. Mulazmet rayonları katarlık nokta orlada asalı katnaş kıstancılığı ya ki avtomobili astı yürüyüş ehvali görüldüken. Köytön, Bortala, Eli, Altay, Korla, Kaşka katarlık şehirlerinin etrafındaki avtomobil ikimi devamlı yukur alette yürüyüş ediken. Şinjan içinde vilayet oblast şehir alkıp seferge çıkış çalınış. Vilayet oblast şehirle ara berip geliş merkezlik buluştak alaydilik umumizlik görüldük. Seferge çıkan dostlarımız bir hatalık alaydı dikkat kılıp yol yürü geçsile. Seferin Allah'a bir hatalık dolsun. Hoşal horamlık içine ölsün.

Degrazıkça hava uçuk. Demek ma 4 günlük havara yekşen bir günü geçip o ağırlıkta hava uçuk. 21, 22, 25 muşunda buluduk. Ma 4 gün hava uçuk. Maşın jüydük Allah, jüyün Allah, seferik çıkın Allah, çıkın Allah, sayatki bardak Allah, beyan Allah, taktur Allah, sayılık sayat çıkın Allah, çıkın Allah. Vaktini cıntıp. Düşen bir günü. Hava bulutluk. Ötkünce yağmur var. Temperatura 12'den 21 Celsius'a gradusça. Yine soğumaz. Hem de haftanın ikisi yine yağmur var ki. Temperatura 9'dan 12 Celsius'a gradusça. Çıkaran la. Haftanın ikisi çöp gitti ki. Temperatura 9'dan 12'ye geçiyor ki. Hazırak soğuk bulduk haftanın ikisi. Gelir haftanın ikisi.

Hürmetlik radyo anlıkçılı, anlavatkınınla Şinjan Radyo Televiziya Stansı 174 Katına Sanat Radyosu'nun Kanun Sizge Emra programısı. Programımız ne? Tırık ve tırıt tığlarını bazağı sağan tırıt soğudu çektik şirketi. Allah'a ettirlep kalan.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu sayfımızda Pişan Nayelik her taraflımı tüzeş merkezde köp taraf hem törtkü bulup, halık turmuşudaki kıyım meselele hal kılındı degen mezmun dektanladı buludu. Yakında Pişan Nayelik her taraflımı tüzeş merkezi, Nayelik her birliktin çekini gelle işleri idaresi davalını

kapalı idarisi ve sol sanayet bankası Pişcan Nayelik Tarmak Bankası bilen birleşip, köp taraf birleşip hareketlenip, hemkarlaşıp, küş çıkırıp, her birlikten çekingen bir herbinin davalını soğurtusudaki tarihtin kıpkağın meselesini yokru ünümde hel kıldı. Her birlikten çekingen herbi Cavaykes 1999 yılı Cungu Soğut Sanayet Bankası Pişcan Nayelik Şöbe Bankası'na hizmetke uğurlaştırılgan. 1999 yılından 2004 yılgıca hizmet kılıp atkan mezgilde tarihi sebeple tüpeyildin esildeki hizmet oranı işçi hizmetçiyle davalını soğurtusuna tapşırış doğrusu da belgilim boyunca iş körmü gerekirke davalını soğurtusu hakkını tapşırış üzülüp kalış meselesi uzakça hel bulmasını keltürüp çıkagan. Bu mu Java ikisini köp yıllardan buyan kıyın ahvalga düşürüp koygan baş ketinçilikka aylangan. Java ikisinin iltimas talepini ilgilendiğinden kiyin her tereplim tüzeş merkezde turuşluk garbilikten çekingelle işler idarısının hizmetçisi başlamçılık bilen bir terep kılıç hizmetini başladı. Tarihi paketini aydınlaştırıp meselenin tüginini doğru tepiş için hizmetçi alakadar orun bilen alakılışıp köp terep birleşip hareketlenip tekşürüp inihlaş mekanizmini yolu koydu. Kadırla orulaştırış arşivi, mağarıp tarkıtış ispatı, maaş tarkıtış ispatı, icdimai soğurta, davalını soğurtısı hakkını vakalten tutup geliş hatırısı ve idare maliye hesabat depteri katarlık destlepki ispat materyallarını bir mi bir inç tekşürüş arkalık tarihtaki işçi işiltiş ve icdimai soğurta katınışış ahvalını toluk eslige keltürüp meselenin menbesini del cahide bekitti. Köp tarafının ortak tırışı şarkılık 8. ayının 6. günü Cavu X'nin 1999 yılının 2004 yılı içi boğan işçi hizmetçilerinin davalını soğurtısını toluklap tapşırış resmiyeti toluk becerilip köp yıllardan buyan besilip kalan bu kıyım mesele özül kesil hel kılındı.

Qadirlik radio anglus dostlar, programımızda davomlashtiryapmiz. Sendimao yo'l uchurnidagi anglusimiz mo'xal ko'pgan shu uchurlarning bir diqqat qilib qo'yli. Yaxshimizlar riyosatchilar ittifoq yo'l qo'shilishdi yo'llar ravon degan uchurlarni aytib. Sendimao ko'rilg'imaga yo'lni ahvolni so'rgan anglusimizlar. Ko'rilg'imaga Urumchi Lopnur yo'qur suratni tashuvningki ahvoli aytganini bilsa yaxshi emas. Hozirgi eng yangi ahvolni qarab baqadan bo'lsakmi, xiligi ko'p bo'laklarda to'silish ahvollari bor ekan. Şuna şu seferge çıkışını ulaşıvatkan anlayışlarımız yenilen ma konu yolunu tallap meyhem tutsak bulduken hazır mıyız ma harit arkana karsak korluğumuş Ürümçü'nün korluğu veriş için ma Ürümçü Lopnur yokur sayıp taşıyorlarla masak tahmine 7-20 saat etrafı da vakit gidiyor ki. Çünkü hazır mu şu 1-20 saatin artı olarak 2 saatlik vakit kısmı bu varlıkta ma suydağı verip oğulunmaydık hazır bu tosuluş. Müşü Rauçın Gavsuğu yıkılışıp kalayıl da kaptı. Yonfun atrapı ma Ürümçü Lopnur yokursayıp taşılınınki ma başlanış noktası değmez. Müşü beləklerde lıx maşın bakken. Hatta ma Aryolyu Godov bu beləklerde maşallah biraz köpürekken. Andın Galibiyet Onili bu beləkte aldı da bu yerde maşallah biraz köpürekken. Yeni bir Tuzluvatkan belək kayseydi sanla ma Çenşa Südov. Çenşa tonuli bu bilekti mi maşallah biraz köprekken anda algı yönetkendin ken ma o Bolğuntay tevesi bu bilekti mi hazır abdumobilla biraz köprekken tosulup kalan bir bilek var ki bu yegi maşı yarım saat vakit gedikken kip kızıl alette şu bil alet turup da moşundakken hem de umumi yolun ki umumi ehvalden karga vakti yenilem abdumobil köp alette. Ama korluğum yanı için oyuncu atkallığım da eğitim ansakın bulduğu da yaparsan eğitlik imi anla. Ya bugün çokun mağım eğitsenli yenilem. Ma o toksun arkalık. Yayıngan korkas yokursa taşıl arkalık ma toksun. Onun için toka gavsu. Bu yol arkalık korluğu basak sel kolaylık yollarda ma abdumobulla selazken. Bu bilekini talısak abdumobulla sel azken cuma. Majinak ki. Ürümçü Lopnur yokursa taşılını. Talısak şu. Tavsiye yeni konu yolu ile mağsanla bulam neyme anlıkçıla. Ama yeni yolunun ki içilip kalan ki içilip bu vakit içilip sal maşallah az bulam ki insek yeni okşaşıl turdu. Maşın bek köp hazır. Bak korul tarafı ki mağın maşallah bek köp.

0: Beijing vakti saat 16.
1: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çok kur tesir gösterdi.

Oldu dedi. Xəterlik əhval bunun bilan tügümegen idi. 6 ayının 22-ci günü tüştün kiyen qar yağmur yanıl davamlaşıp Koylun teğe mənzir rayonuğa bardığan yol kel günü buzulup getdi. Yol tuslup geliş sebeplik sayahatçilə yolda turup kaldı. Əhval xəterlik idi. Sayahatçilərin bexəterlikini köngülüge püküp, ammının bexəterlikini köngül bölgən mehriban metrozi yeni bir qıtım nəx meydanı berib xəterlik əhvalını təkşürməkçi boğanda Bəxtke karşı yolda tuyuqsız kəlkünge uçurab 30 yaşıda alemden ötdi. Mekirban metrozi 2013 yılı Beijing'da uqışın tamamlap yurtuq qaytqandın tatip 2026 yılı Bəxtke karşı hizmet üstede kurban bolğan qadar 13 yıllık yaşlıq baharını yurtu çırığı beğişledi. O ilgiri, eğer maharet ögengellerinin hemisi ketse, yurtumuz kandak kılıdı, deydi. O esli məqsədini kalbigi püküp, asasi katlamda yıldız tartıp, ün tinsiz töhp koştu. Balılarını terbiyeleş, okuğuçlağı yardım veriş, anlaş iktidarı tosalğı uçurgan balılağa tanışıqış iltimas kılış. Qiyinçiligi ba oquvchilarning o'qishiga yordam berish siyosatini amaliylashtirish. Yurtidagi o'smirlarning o'sib yetilishini qo'g'dashdan madaniyat, sayohatga cho'nqur cho'kish, g'ayri moddiy madaniyat miroslarini qezishgacha shu joyning 23 parcha tashviqot qisqa sin filmini suratga olish, 170 parcha qisqa sinni tekshirib e'lon qilish orqali Koylun teg'i etkidagi kichik shahar chiroyini texmi ko'p kishilarga tonitdi. Koylun teğe bağırdı ki bu en güzel gülü 13 yıl hizmet orunda çıntırıp, yurtuğu bergen vədisini əməlge aşırıp, hayatı arqılıq asasi katlam kadrlarının məsuliyeti və məsuliyetçallığını zahladı.

0: Yepek yoldaki Norki merkezi Tian Shan'daki yeni sefer. Şincan Hayn'ın Norki şehrisi 9. ayının 28. güne ticaret başladı. Orne Ürümçe Tian Shan aeroportu T2 aero binası da. Avrupa Asya'nın modu merkezi. Süpetlik mal, modini, güzellikini namayan kılıdı.
1: Köl bilen kumluk tutuşup ketken Bağraş Gölü, 8. ayda sıkıdı oynaydıgan, hayli kılıp kuşlamaşa kılıdıgan, kumluk sahili de daka kılıdıgan sınırlı direk cay. Dakıl ki Şincan'daki seyyah adet tariflindir. Menzir rayındaki mihmanhandı yatak asınız, menzir rayının belirti soğuk kılındır. Telefon 0996-2566-666.
2: 2026 yıllık Şincan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10. ayının 1. gündən 5. günü geçe Şincan Xalqara Körgəzmi Mərkəzində ötküzüldü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yığındıdiki avtomobil Körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlük dövlət yardım pulu var. Avtomobil seti olaydıysanız, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə.
3: Hürmetli radyo anlayıcılar, anlayıcılar 174 katına sanat radyosunun sizge rahmet etkin bir programımızı. Programımızda tırt soğudu çekti şirketi alayda talep kılalım. 9 fidayla mülazimet etirdi Bortala şehirdeki Dongfeng mahallesine yeğençe tüske kırgızdı. Tövende bu doğrusu söz yapıyoruz. Mahalle şehirdeki en küçük bölek, şundakla halk turmuşudaki en illik makam. Bortala şehri Çindil Koçu Başkarımısı Dongfeng mahallesinde 9 özgeçe pida ile mülazimet ettirdi. Koç koy ve hoşunla arsada çonkur yıldız tatip, bir top addi ahalle, ticaretçile, pensiyaya çıkan yaşanğalla mahallini idare kılış. Daimlaşkan halk kolaylık yaratış mülazimetine özlügeden katnaşıp, konu mahallenin burunki konu kıyafetini yeniledi. Dongfeng mahallesinin kurulğunuğa uzun yıl boğan bulup, bu etrafka konu oltırak rayla merkezleşken. Dukalla zeş, köşme nüfus köp, hoşunla arsada uşak işler köp, muhit kala kadar kıyım meseleler mevcut. Bihaterlik yuşurun xavipi mürekkep. Asasi katlamını idare kılış besim eğir. Kıyım meselelerini hal kılış, ahallelere mülazimet kılış için mahalle türlü güçlerini birleştirip, 9 kesipleşken pidayla mülazimet etirti kurup, hemmi kişini idare kılışka katnaşıp, yurt makanını kuruşka, küş kuşka seferber kıldı. Tan Emdil Yurşi bilen 83 yaşlık Çen Şüyeci'ye pensiyaya çıkan 35 pidayıydı başlap, mahalledeki binalarının arsada yürüp,

Koridorlardaki kereksiz nerslerini tazlap, kökertiş belvığıdaki ahletlerini tiyerip, bulun puşkaklarını tazıldı. Bu koçu başkurguçıla mulazimet etirti, 6 yılını bir gündek ötküzüp, birinci septe çantırıp, 1050'ten artık muhitka alakadar kıyım meselini hel kılıp, ah başla küçü bilen mahallenin retlik pakiz buluşuğa kapaletlik kaldı. Şunu bulan birge kalgan 8 mulazimet etirtimi mas kademde birleş berketlenip, öz mesuliyetini ada kıldı. Dunfun pidayilleri mulazimet etirti partiye ezaları, erbilikten çekingelle, ticaretçilerden terkip tapkan bulup, daimlik çarlaş, aldın iliş tezgilleş, ot müdafiye yuşurun xavipin teşürüş, telgraf tor aldamçılığa karıştırış teşvikatını kanat yaydırış, hoşunla arsidiki maceralarını müresiye kılışka mesul buldu. Kalıptaşlık mulazimet etirti psikiki cahitin yetekleşini samimi kanat yaydırıp, faaltı üçün ülge tiklep verdi. Şundakla yaşlık arzusunu yurtunun tıpırgıda yıldız tartkızıp, tehimi culalandırdı.

Dostlar Gülgünçiler programı sindamlaştır attığımız bu programımızni Tırıt Söde Çeklik Şirketi alayda talep kılgın. Dostlar hem de diktanlarda bulduğunu, men ve minin vatanım, Cumhuriyet unutmaydı seyipsi.

0: Dostlarımızdan Tur Taksi 55-53 degen dostumuz Sayyoli Guanghui körüküden tartıp şimal janub yolunuşta maşinla köp astımayan vatımız bolup muşu janubi yolunuşta maşinla intayın köp tep söz kaldırıptu. Rahmet dostlarmış uçurdumu, önümlük paydalan gaysla.
1: Neymişe şuma minzu ha?
2: Bu sap addi cevap Tian Shan'nın janubu ve şimalıdaki her millet perzentlerinin en samimi yürek sadası hesaplanır. Yeni devirdeki Şincan'da yol doğru terep terep tutaştı. Halık durmuşu sıcıl yakışlandı. Tınıç aman inak icil boğan kaynak durmuş şehir yezlanı kapladı. Körgülü boludugan terakkiyat, eskıgılı boludugan bakıt her millet anmasının durmuşunu bağansırı hatırcan kaldı. Kalıpladı yıldız tatkan bu tevellik duygusu ve kalıptın itiraf kılıç duygusu her gündeki hatırcan terekçilikten geldi. Manıbula bu tuprakdaki en tesirlik devlet muhabbeti hesaplanıyor. Devlet bayramında devletimizin tağ deryalarını medihlep, küllerimizin hatırcam ötüşüge tilektaşlık bildireyliyiz.

Dostlar, 107.4 qatna sanat radiosining gulg'unchilar programmasini davomlashtiryapmiz. Hamda biz birlikda Urumchi shahrining shu bayram ichidagi havo rayiga bir diqqat qilib boqaylik do'stlar. Bugun kunduzdan kechagacha havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 12 dan 22 selsiya gradusgacha. 10 ayning 2-chi kuni kunduzdan kechagacha havo bulutliq, temperatura 12 dan 21 selsiya gradusgacha. 10 ayning 3-chi kuni kunduzdan kechagacha havo ochiq, temperatura 11 dan 21 selsiya gradusgacha. 10 ayning 4-chi kuni kunduzdan kechagacha havo ochiq, temperatura 13 dan 25 selsiya gradusgacha. 10 ayning 5-chi kuni kunduzdan kechagacha havo bulutli bo'lib, keyin ozroq yomg'ir yog'di, temperatura 12 dan 20 selsiya gradusgacha. 10 ayning 6-chi kuni kunduzdan kechagacha ozroq yomg'ir yog'di, temperatura 9 dan 12 selsiya gradusgacha. 10 ayning

0: Beijing vakti saat 18.
1: Mas'uliyetinin şekli her günü okşaş bulmaydı. Onun da ılıklık var, pozisyon var, yükseklik var. Katnaş liniyesi programması, katnaş sahçılarımız bilen sizden aralıkınızı yakınlaştırması.
2: Hem de anlaydığınızla Şincang Radyo Televizya Stansisi Katnaş Sanat Radyosu'nun Katnaş Liniyesi Programı'sı.
1: Katnaş Liniyesi.
3: Bu programını Şinhua Canobi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da Balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ın Eslik Keltiriş, Çiş Ündürüş, İğiz Boşluk'ı İnek Taşkı Keserlikleri Bölümü tesis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Canobi Yolu 578. numaralı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq Yolu 275. numar. Telefon 0991 322 98 98.

Özünüz ve başkalarının bir xatırlık için avtomobilini asılara qaydın. Belgilik aralık saxlan. Sürətini aşırıb etmək avtomobilini bir xatır edib tınıç aman oyunuzu qaytışınızı unutqılımız. Qatnaş Liniyası programımızda yaxdırmanlıq isle Adilcan ablımı tızlıq otluq salam.

Maşallah köpke çoğun sayıyorlar, kovçağın yerini aldı. Şimdi bak şimali yolu koç liniye tutulup, taşımın şavuşumun liniye tutulup da. Hani kendin var o nurluk yolu, sesim olunu aldı tutulup da. Şida çoğun olmuş tutuluşu, muş konsaya aylanma poştukana, gezdikana, kızılçırak çıkıyor, şida çoğudun başlap tutulup. Ayır durum tesir ettik yolu, etigem tutulgan ya hazırlık şu maşın biz kala tuturuyup da Çınbay Cungan da otura beni maçı çanga o soğuk kırgen de Divopo Airport, Kona Airport tarafı, Şov Divopo Körük tarafları maşınların daha köp Beijing, Lu, Vuyo, Guangzhou maşın köpte canati

0: 12 kilometer manganda yolun oturdu bir taksi bulup kaptı. Aşağıda yaman tutsattı abalı ya maşının akıbı bir katarlı cihazını koymattı. Şuracağası katılaydı bala.
1: Buludu rahmet. Davazat çavuşa deydi. Galibiyet yolu kep oldu oğlum bir demde. Galibiyet yolu raban kendiydi. Buludu bege uçur onlara. Hoş. Yine galibiyet yolundan uçur biriydi. Raban dediniz he? Hem de aldığınız yolda uçur biriydi. Abdurrahim kamdan uçur he?
2: Yakınlıkta dolu bir yolu kavri. Bağışma yolu, yaklaşa yolu yazdı. Bayanlar mı yolu var? Bayanlar mı yolu yazdı? Bağışma yolu yazdı. Ali Mali yolu yazdı. Yolları çıktı.
1: O Ali Mali yolu kakır verip sizde?
2: Biz yakınlıkta dolu bir yolu kavri. Şunfa Ali Mali yolu. Bayanlar mı yolu yazdı? Şunfa garip yolu yazdı. Git varma yolları var.
1: Bulda yine uçurlarını şunda uyanıyordu. Bunu da okarsak. Yakşım o şehirçi de toy pahaliyetlerdi. Kuzup nağır sonayı çaldı Allah'ını elip mağdıgan maşılla. Yük yol yürüyüş çeriyen tasladı bir adı süzbese. Kuzup tıkilerinin yarılınış kaza kılış gelip çıkan mesleğet kandak sürüştü kalındı. Hem de şu şopur, bes mangan şopur gümü münasip mesleğet gelişi mümkün. Çünkü o yük maşınsı. Uyak adamı oturuş gibi olmaydı. Şunu da koy, bunu bilimiz, emmemiz bilimiz. Bu siz soru atkan, siz mi bilirsiniz bu noktunu? Şunu ama, yük basılık ayak adam çıkıp oturdu dedi yenge. Kandaktır onun bir kutluk, toyluk, toy günü hem de. Hem de bazı da, renşin kua çırfa mesela, adım iyilikçe ettin. Ha, bu bunun toy günü ki. Hem şunu da bir hoşallık günü, bir hatalı olsun de belki katnasakçılarımız bazı da. Adım iyilikçe ettin. Bir hatalı ki dikkat kalsas da yol. Ruhsat kıgan buluşu mümkün ya ki gekkim kıgan buluşu mümkün. Bununla kullan bu münden mansak oldu dedi kaşemez bu. Kuzluk buçuk mal vasımız adam oturuş konmaydı. Bu kanunda belgelengen. Ya ki kanunda toy günü o şey çıkıp 2 saat nağırcası buludu da belgelengen emez. Bir de nağır cevası buludu deyip de tarmaklımı yok anında. Şu an bu hata şunu da koy, bunu aydınlaştırıp aldık. Hem de malum mesleğe gelen çağda bunu şopur gibi mesleğe geliyordu. Çünkü şu maşının mesulü bulup eyde atkan hoca, yük kaptı mı o bile şopuru. Şimdi çocuğunda hoca deyip bak. Bu şopur gibi mesleğe geliyordu. Bu şunu da gelip. Hem de kağın adısına ehval kandırak. Kanda yüz begen, yolunun ahvalı kanda, karıştırıp na ahvalı meniş kanda. Emmini katına sakçımızı körüp, tatkı kılıp, endi yekün çıkırdı. Bilmem da. Hoş, yine uçurlar karabı kaylı. Ürümçiden turpan kımangan yol kanda. Geç oğan turpan kımangay dep sizde. Turup ürümçün çügülep ekip, turup bangıl bamayımız mı? Değişip lü mangan, mangmakçı. Turup bangıl yolu ravan hazır. Devlet öyle 3012 yılı niye? Vuyu gavsu dek ravan. Maşılların ayımız asasen 181 saat vuyu gavsu demeyi vatadı. Şu ete kendin keşkiş maşılları intayın köp. Ürümçedin korluk mangalı niye de maşılları intayın köp. Çüştüm bura onura orası tosulup dike. Kime konu yol lavan. Hottendin yolu çöre. Birinci görüktün Gülbakı menişte koylum bakçını aldı dike Kızılçırak'ta maşınlar bekçik tosuluşu adaydı. Tencin şimali yoldu maşınlar sel köp likin tosuluş yok cumu deydi o riyet. Nurun çöre altın kümüş yoldur çoğun baza karap manganda mı şu yoldu maşınlar köp tosuluş bulu atıdı o. Деп үшірілеп те. Бұлы да. Бәге үшіріңізға көп рахмет. Досад өтсіріміз. Әсіл күйләдің өзір ағаш менің лай олырыңлар раван болсын. Мәнілік болсын. Бейхат әлік толсын. Бейхат әлік де қатқа қайсыла досла.

0: Dostlar, dostlar, uçurduğu karapaka ile programımız başına bulunma. Sadece uçuruyorlar da Ürümçü'nün kaşkaya mağlıgan şoför ustamla Ürümçü'nün lopturuğu kilidigan yoldun mağmağla. Saat 14 ile yolu çıkan hem de Muşi'ye geldim. Maşını yıkın bekçi paylaşım kılanlı da video evetip de okuyor. Bakayla bu sadece videosunu. Bu yugavsu Ürümçü lopturuğu yukarı sürekli taşı yolunun ehvali ki hazırkı ehvali. Hemen. Та хыжыңгы мәкәмәпсезләр ә? Шунамы? Мусаҗан. Саат 14 белән төште, юлга чыгып тике. Хәзер гыштык турып, мидрлымай туган гәп ма юлды машалла. Охо, хәле бер ягычы машалла тусылыпты, җим ме турыпты җайды машалла. Маңмапсызлар го. Bombanı bayağı tatıp da bana 10 minut toptu olmuşsun tatkılı da hıcın kemigen gepte ha. Şopurustamla dikkat paydalım kulağını mavuş çürden. Rahmet Musaycan. Ürümçü lop nuru yukur süretlik taş yoldum Musaycan'ın kabri. Hoşuna o sayını uçurla karaylı. Çi taylu. Hıtiyen cedrap mangandı maşallah köpteydi Ruzca Rahmet. Yani uçurladan kaşkadın yol kabri. Kadim şahının aldı. Gucun dehşet usulüp kettiri. Visal. Rahmet. Yine uçurladın Turgun Cevap Endi.
1: Bari İzzet'e de riyazesi meşru sonuna güzel dostum. Bayramı'na mübarek olsun. Aslı Baynaş'ı yolu şubesi. Aslı Baynaş'ı. Azak yolu hoş. Gümüş Trevan. Allah'a kilim adısına yakışıcı mı?
0: Bulu da. Rahmet Bege uçurunuzga. Hoş da olsa yine uçurladın. Tahir Efendi'ni uçur.
2: Adıca yaksın ona. Herbeyden mi? Aydın'ın bunu şiştirek ver. Aman. Ma o şehir iki karak bankatına mı? Güzelen görüşü istiyorum. Bir taksi yolunu oturup bu kapta şu yerde kapta çıkar kutlantıda.
0: Buludu. Dostlar paylaşım kalsın. Yerken yerken kumancını aldı. Şunda ama adam taksi şimal tarafı karak menişte. Maşallah bir kadar köp de uçuruyorlar. Rahmet. Hoş yine uçurlarını. Şunda uyuyorlar. Bunu da okarsak. Maşını bekçik, bekçik, bekçik deydi o. Bu yüge olsun. Ürümçü lopnuru yukarı sürettik yolu da. Bunu da dostlar paylaşıp kalsın. Uçurumuzdan. Yine uçurların, bizdeki uçurlarını bir videoyla dostlar. İşte bak öyle tosuluşu aldı dike yine. Onun başka hem de G-Trang'a olsun ayrı durum tesir ettik yolu. Sancı Trap'tin kekende şov Diyopo görüktü. Ütüp şehir çıkmangandan Diyopo aeroport etrafı maşallah köp tosuluşu. Yani kendi kuanhuyu görürken kızıl takımanga niye onu tosluş bak yazıra. Tüm arkan şarkışkın çaylanma, şanşaka görür ki, şarkıdan garip ki, maşallah intayın köp. Beijing otur yolu ya tosluş bak ya. Huyden çünkü çidavan nello, müşterilerde maşallah intayın köp tosluş bak. Hem de şanşaka görürken, şu kaşka yolu ötüşüm görür ki, karab manga da, miçüen tereptin, şehir çıkı manga da, maşallah intayın köp, muş bilek de sayılı da. Onun başka hem de yerde bir ya tosluğu koş liniye. Jordan FIFA trap. Jordan FIFA trap koş liniye de. Jordan ki kegen de çiselin. O şu yol bölge tosluş ba. Onun kasa Şınkhua Şimali yolu. Şavşimin trap maşallahlık kereke koş liniye de. Tosluş ba oldurup da. Hani kendin Şınkhua Canıbı yolu. Körük. Şikkel trap'tan körük karap mangandı maşallah köpke. Gulin uçuru karsa korulduğun ürümçüge manga yolunu katnaş köplük ki yolla tosluş yok. Korulu da ürümçüge ha? Buldu. Hem de ürümçüden koruluğa şu beti turup da maşalla midrılı maymanı maşın bekçik ki. Ürümçüden çıkan liniye de. Ve bu şu albiyat tonalda ütüp. Hıcın bölekte ha? Tosluşuna ait eğer boğul doğan çıray. Korulu da ürümçüge yollara vanki. Mevlan'ın bu ravazlı kuşurunu alıp bakayım.
3: Kaşkari yol kavrayıymış o Çavak Mersi niye iki saat üretilmemi sürmüşse koş liniyede yol uçuyor hep koş liniyede.
0: Bunu da bekle kuşurunuzu köp rahmet. Tamamlık dostlarımız kuşurunlarını verip mangayızla. Vişin numarımız XG1074FM yine Şincan1074. Davamlıq dostlarımız uçuru yerləb uçuru qarta səpranlarını orlaşdırışqa qayısla. Ondan dostlarımız uçurunlarını yolu qaçdırınlar sizlə getkizdiğən uçurlar ba. Anlıqaşma qayısla.

Başınarsa yine tamamlık dostlarının uçurları edin. Şuturpan nayesi. Başının tek ötküdek aptap bulu atın. Deydi. Bulu da bege uçurunuzga. Daha bu zaten nemir karabangan da maşallah intayın köp dedi dostlar. Bege uçurunuzga köp rahmet yine tamamlık uçur bir manga isle. Dostlar konulara amınlığa isil küyledin sunumuz. Allah aşmayanlar sabranla köyünlük keybiyat kılırsın.

0: Қадырлы достар, программамызда алушатуда алып атқан алла 174 қатынас сәнәт радиосының кәшлік жолдарымызды біз әмра программамызда алушатуда. 174 қатынас сәнәт радиосының ке ұшу вейшен пингтайны қошмағалық ұшылып үшірбәсі алла болды. Қош біздің вейшен нұмырымыз әкісчі 1074 FM. Қына достар, достарымызда алынлық үшіріңіліңі бәкешмеңілі. Ulan ahvalları kandırak, uçurlar karapaksak buna, Tahir Efendi'nin bunu uçuruyor, bahçırak karapakaylı, he?
1: Adırda, yüzyılın o doğuşan şahar alan.
0: Rahmet, Rena'nın uçur, vay, mandım da bilmeyen usulak o. Turpan Trap'nin uçurunu bir YouTube'da bana, he? Yine Turpan, 157 kilometredeydi. Bu da, sayayitanla köngüllük olsun, hoşallık dolsun, yakşı oynayıp kegeysle, he? Nasıl yine uçurladın? Yakşıma Kaşkar keçi ben işlige, işligini mangan. Mangaş yolda anlap ben vatim ya Kaşkar'da avasel tutuk. Adılcan. Konak neçin cahil pişidi o? Bultur bir tonuşumga min koy verip tuğan. Konak pişkandı birime digen de hazırlıkçı ben mevdu da. Mekitte konak netin cayri pişirgan pişirgan bak bop kaldı ya hazır bazı yerlerde uğurup oldu ya konaklarını yine uçurlardım meslet vergen bozunuz diken kahar efendi
2: abi de yok şimdi siz ne bir iki meslek olmak için
0: he kuş
2: ben bunu atın işinkin bir masindeki çayını fotoğraf yapıp namasın masindeki bir şeyi de aldı zaten bir şey yapıp zat yüzeye zat yalan o şeyde ama o koydu adra pişirmen bari zırah yeri var iken çok çıkıp dağın diye şu beyrif teşkiri şunun farklı bir neyse ilgan bulup şimdi gündüz katmış etler ki burası hasiletlerin itirafından çıkalı itirafından çıkartayım diye şu yerlan gayremliğin ki ekranı o kadar ilginç kurtarınızdır yerlan gayremler şimdi bir alakalı atlak çakı beyrifler nasıl bugün beyrifim diye ekranımız bir tuzumsam olumlu diye ve işimizi yapsam ya gelsin diye Şimdi kaybolduk, kandak bilmeyin.
0: Saklap durmuz. Saklap durmuz hem de. Bunda evvelde. Saklap durmuz. Beyrep tekşürt boğandı geç resmiyetlerini evet etmezse, şunun kartta, katına saklarımız hem de kin kişinin devamlaştıralıydı. Kağan süretlik materyaller bağı yolda tatılgan he? Bu saçını şüphette saklap koyuyor. Saklap koyup siz senin kendine şu kegen çağda Kuşçur kegende, münasirlik kuşçurla bile koşup adısı bölümge kırsınız şu vakte sizge sıfatına, itiraf namına indi çıkırıp durdu. Ulan da. Hoş, onda olsa yine kuşçurla karapa kaylı. Manım şunda, siz mi taksi şop bırakacaksın kakar ya? Şuna ama, şun kedi dalağı çok kummuş bir hatalık tasmış takaşını çikileyle. Mail aldı dottasın, keyin dottasın. Takapma. Bana bir kaç şu maşında yüz bege adısı. Yarlandı bu

Manning şaman körük harap mangan düşüyor don kans çantrap. Aşağı tuzluş bak ya, keşti mi bak ya, kündüzüm bak ya, hazır kuruluş aşağıda bir kuruluş koyu tüpke. Yol boyu da. Tuzluk oldurup da. Yokur kuşçurlardan paydalım kıl Allah dostlar. Yeni kuşçurlardan çüşlük fragron mıdı mangan mı? Haa bulu da. Hüseyin Can'dan uçuru adılacağım ben üyümge tatlık bir nefes kepti ki. Şunu köy gülü mandım siz çoğun neymiş o? Ben bilemedim. Dostlar, dostlarımız devamlı kuşurunlarını bəgəş programmaları kesilmez mullarını anlığaş manga isle kuşal kuramlıq sile yer bolsun dostlar. Şok usulluq nakşılardan anlamdıq. Onda olsa köngül aramanlığa dostlar. Paxtıkarının gül kızı degen nakşını koyup əsanla degen idi. Şunu koyup bireyli. Hoş merhamet.

0: دولت بایرامیلیق دمیلیش شینجانین کوز فصلی یانیمی قویوقلاشیدیغان اوز اپتوموبیل سایاحتیدیکی یاخشی مزگیل 107.4 قاتناش سنت رادیوسی سیزگه شونی اسکرتیدوکی یولغا چیقیشدن بورون آمراق اپتوموبیلیڭیزنىڭ تورمۇزی چاقی وە ماي مىقدارىنى تولۇق تەكشۈرۈپ اپتوموبیل ئەھۋالىنىڭ نورماللىقىنى جەزملەشتۈرگەندىن كېيىن ئاندا يولغا چىقىڭ
1: Uzun yolgu seferge çıkışta bexaterlik birinci orunu turdu. Seferde 107.4 katna sanat radyosu dikkat kılıp, en yeni yol ehvali ve havarayı uçurlarını vaxtıda ilgilen. Biz her vakit sizge hemra.
0: 107.4 katna sanat radyosu köpçülük bilen birlikte güzel Şincanlı sayahat kılıdı. Hem meylenden devlet bayramlık dem ilişini, könüllük ötküzüşünü ümit kılıdı.
2: Kesip tırışka, muhabbet asraşka, ota anıla vapadarlıkka, balıla sevirçallıkka muhtaş. Bazide köp bedel tülep ketkerliğimizden çarçap kalımız. Yeni bazide başkalarının hacetinden çıkalıgalıkımızdan özümüzde bəxtlik iz kalımız. Kımmetimizde tonup yetimiz. İlsanızda bolsun, bəxt küreş kılıçdın kilidu. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu siz oylığanını oylap, siz bilen belli ilgirleşti halaydı.
3: Çıktı. Üzüm zarlıkla bekçir aylık gayrım kandır. Rahmet, rahmet Hüseyin Can'a. Hoş. Yine uçurlar yanılı bir deyli. Kega uçurladın Sevi'nin dostu 104 bin yakın dostum rahmet sizlere gelip Sevi rahmet Doğru hemen Kaşkadenlik hazır Ürümçi'de adılca Ürümçi'deki bu kapanı yürüyen mi Kaşkadenlik mi? Ben Kaşkaden Ürümçi'de uzun turuş korundan Siz ne elekti miydim? Siz ne dedi adı? Hoş yine uçurlarını yanılayımız Adılcan çüştiki yerim kalının Güşü kanda kop getti, tepildim o. Abla tipcan, bizim habersiz kaldık, tepildim. Bu vakti yiyilip oğan meki hemen bayramda. Bugün ütlenmeydik hemen miyede. Depilov bir, yani evet, tuha, bu ne bu? Cefan nello, bek toslup gitip tuha, örümçü. Cefan nello, bek toslup gitip tuha.
4: Ürümçidiki mukafat olsa sizge misal Ahmarbayt'nın mukafatı.

iş çıkış eğrizde koş yönelişli kiziş endizisini kullandık. Tonel, teşmi eğrizi kuruluşunun aşkışlık kısmı. Yadroluk iş tertibide ölçemleşken süpet örneki berba kılıp, tonel kuruluşunun süpetige hakiki kabaletli kılımız. Köytün, Maytağ, Küça, Yukur Süratlik taş yol türede bütün liniye boyunca cemi 147 köyrük 37 tonel layihelengen. Köyrük

Önce medalı bulup, bu ne al Şinjan'daki Asya Tenerket Musabıqısının birikme okya yetiş türde kümüş medalı erişken tonca ayal tenerketçi bulup kaldı. Yerim el kolguş musabıqıda devletimiz komandası yakşı maslışış ve okya yetişini doğru kontrol kılış arkalık numar parkını tedirici çoğaytti. Bu ne al musabıqının besimine berdaşlık berip, kollektifinin el kolguş musabıqı kırışını mukum kapaletki iki kıldı. İginlişçe bu ne al aslada tətür əgmi okya yetiş mahir bulup, tör tərəqiyatıqı maslışış üçün keskillik bilen türünü özgərdib, 3 ay məşik kılıpla 2025 yıllık 15. növətlik memleketlik tənərket müsabıqısı meydanağa çıkkan. 2026 yıllık memleketlik okya yetiş çempionluk müsabıqısı da o 15 okya yetiş bilen 149 halkı neticigi erişip ayarlarının birikme okya yetiş şallaş müsabıqısının memleketlik rekordunu buzup taşlap, kaltız emeli küçüge tayınıp Asya Tenerket müsabıqısı gitallangan.

0: Türlük katnaş uçurları, seferdeki yenilikler.
1: Turmuş uçurları, bir hatar sefer şatlıkı.
0: Diktanla seferinizde biz sırdaş programımızda bulsun.
2: Seferinizde biz sırdaş.
1: Seferinizde biz sırdaş.
3: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu.
4: Oho, seferinizde biz sırdaş.

Yol tosulup kalış sebeplik sayacılar yolda turup kaldı. Ahval hatarlık idi. Sayacılarının bir hatarlıkını köngülüge püküp, ammının bir hatarlıkı köngül bölgen mihriban metrozi yeni bir kıtım nâh meydanı berip, hatarlık ahvalını tekşürmekçi boğanda, bəxtke karşı yolda tuyuqsız kelkünge uçurap, 30 yaşıda alemden ötti. Mikriban Metrozi 2013 yılı Beijing'de okuşun tamamlap yurtuk kaytkandın tatip 2026 yılı bəxtke karşı hizmet üstede kurban bolgan kadar 13 yıllık yaşlıq baharını yurtu çırığı beğişledi. O ilgiri, eğer maharet ögengellerinin hemisi ketse, yurtumuz kanda kılıdı, deydi. O esli məqsətini kalbigi püküp, asasi katlamda yıldız tartıp, ün tinsiz töp koştu. Balılarını terbiyeleş, okuğuçlağı yardım veriş, anlaş iktidarı tosalığı uçurgan balılarga tanışıqış iltimas kılış, qiyinçiligi bar okuğuçlarının okuşuğu yardım veriş siyasetini emeliyleştiriş, yurtdaki ösmürlerinin üsüp yetilişini qoğdaştan medeniyet, sayahatki çoğunkur çöküş, gayri maddi medeniyet mıraslarını kezişkice, Çocay'nın 23 parça teşvikat kıskı sin filmini söyledik iliş, 170 parça kıskı sinini tekşürüp elan kılış arkalık, Koylun teği etkideki küçük şehir çırağını tekimi köp kişilerine tonutdu. Koylun teği bağırdaki bu en güzel gülü 13 yıl hizmet orunda çıntırıp, yurtuğu bergen vadisini emelge aşırıp, hayatı arkalık asasi katlam kadrlarının mesuliyeti ve mesuliyetçallığını zahladı.

Hürmetlik radio anlayıcılar, anlayıcılarla 174 Katna Sanat Radyosu'nun sizge rahmet etkinba programısı. Yurtu kaytıp egilik tikligen yaş Hıcan'ın kahvehanesi kızıp gitti. Tövende bu ayakta söz edelimiz. Bir taş yol tağ deryalarını canlandırdı. Esli maksat bir yurtunu cılalandırdı. Devlet yolu 219. liniyasının bütün liniya boyunca tutaştırılışı ekşip, Altay'nın Cemine'yi nayesi Tost yazısındaki Çigra kentke özü optimobil edip kildiğen sayacılarının ayığı üzülmedi. Şunun bile birge yurtu kaytıp egilik tileşke ait hikayelerimi varlık geldi. 25 yaşlık Hıca ilgiri Hangzhou'da yeni taratko hizmeti bilen şoğullanan bulup, hizmet ritmi tez, besimi eğriydi. O bir kıtım yurtu kegen de, yurtudaki yollarının ravallışıp, manzarasının tekimi güzellişip, kündün künge yeniçe tüske kırvatkallığını körüp, şehirdeki hizmetinden istifa verip, Çigradaki yez kentke kaytıp, egilik tikleşini talladı. O bazar arlap, ziyaret kılış, tekşir işler yanda, güzel Çigradaki tağ dalılada istirahat ötünü kemçildi. Sayahatçilerinin yol boyda aram aldığan cay bulmaslık, Çocaydaki yaşlanan mı istirahat boşluğu kemçil buluştak meselini baykırı. Hıca, yezi kentlerdeki kesip altıdaki boşluğunu nişallap, yurtuk boğan kızgın muhabbetini könlüge püküp, yurtuda kahvehane yetişine karar kıldı. O, egilik tikleş türünü yakşı işleş üçün məksus ürümçüge kilip, kahve demleş önerini sistemlik ögendi. Çocaydaki yezi bazarlık hükümetimi onu bütün küçü bilen kollap, Devlet yolu boyudaki öz optimobil sayayeti lagırıgı yakın caydaki bekar turgan oylini onun işiltişige haksız bedi. Bu yıl işkinci ayda koyu

0: Her günü seherde işkomanganda.
1: Hürmetli radyo anlayışlar, etigeliğinden hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun sarkıl programlarını ansızdan kaçalımız.
2: Her günü işten çıkende.
3: Hürmetli radyo anlayışlar, anlamak kınanla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 Qatnash San'at radiosining mehr-muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

Şinjanğa kelip, güzel manzaralarını tamaşa kılıp, Şinjanın kızgın, cüşkün keyfiyatını his kılın. İgiz tağ muzlukı, beypayan kumluktan kötürülgen üstüde, bostallık ve etizlikle bu yerde berbere bilen girelişip getirdi. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşiydi, kündüzdeki avatlık davamlaşıp atkan şehir kitsi, sizge özgücü tuygularını bekışlaydı. Şinjanğa kelip, mezelik taamlağı eğiz deyip, yıkımlık nakşa lerzan usulladın huzurluğunu, özgücü medeniyetini his kılın. Şinjan yakşı cay. Şinjan'ı kilişenizde karşı alınız.

Hürmet ki radio oğlucular, emdi Abdunum rayonumuzdaki 16 şehrinin gelgüsü 24 saatlik hava rayının məlumatını anladınız. Hürmçide hava bulutluq, temperatura 11'den 22 Celsius gradosqça. Altayda hava bulutluq, temperatura 8'den 19 Celsius gradosqça. Çöçekte azraq yağmur yağdı. Temperatura 5'ten 17 Celsius gradosqça. Qoljıda azraq yağmur yağıp kin hava bulutlanıdı. Temperatura 9'den 24 Celsius gradosqça. Bortalada azraq yağmur yağdı. Temperatura 7'den 21 Celsius gradosqça. Qarmayda azraq yağmur yağıp kin hava bulutlanıdı. Temperatura 12'den 21 Celsius gradosqça. Kuytinda hava bulutlanıp kin azraq yağmur yağdı. Temperatura 9'dan 23 Celsius gradosqça. Şihanzada hava bulutluq, temperatura 8'dan 23 Celsius gradosqça. Sanjida hava bulutluq, temperatura 10'dan 24 Celsius gradosqça. Qumulda hava uçuk bulup kin bulutlanıdı. Temperatura 10'dan 26 Celsius gradosqça. Turpanda hava bulutluq, temperatura 20'dan 30 Celsius gradosqça. Korulda hava bulutlanıp kin azraq yağmur yağdı. Temperatura 17'den 27 Celsius gradosqça. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 13'den 27 Celsius gradosqça. Açda hava bulutluq, temperatura 12'den 30 Celsius gradosqça. Qashqada hava bulutluq, temperatura 14'den 29 Celsius gradosqça. Xotanda hava bulutluq, temperatura 16'den 28 Celsius gradosqça. Örümçede hava bulutluq, temperatura 11'den 22 Celsius gradosqça bolıdı, 4 bal, gərbi şimal şamalı çıkıdı. Hava rayının məlumat anlattıq.

Hürmetli radyoñuñuçlar, her vaqt aktiv ruhiy holat bilen yaşşañlarni ümit qilip, bugünkü 174-nji xeyirlik sahar programımızda oxirlaştırmız. Yaqtırıp aŋgınıñlar rahmet. Men riyasetçi Daniyar Mahmud, nöwetçi muharir Malik Hasan. Amda deqtoñlar, aŋlatılış aldırı durğan Vatan meniñ ailem programımızda bolsın.

Hürmetli radio dinleyicilerim, şimdi diqqatingizni Şinjangdagi yangiliklar sahifamizda bo'lsin. Bu yıl Qashqarni xushal sayohat qilish AI aql sifatining darajasi umumiyatlik o'stirildi. Qashqar shaharlik madaniyat tantarbiya radio televiziya

sayohat idorasi sayohat sifatini qiyinlashtirish bo'limining boshlig'i Jing Rongrong tanishtirib mundaq dedi. 2026-yili AI sayohat yetakchisi Gulini umumyuzlik yig'inishni tamomlab, oila, tadqiqot o'g'inish qatorliq o'xshash bo'lmagan sayohatchilar to'piga qarta maxsus sayohat liniyasini bekitdik. Spa yana 100'dan artıq sodgar bilan hamturtki bo'lib, sayohat munosabat nuqtasini 24'dan 81'ga ko'paytirib, jami 500 ming odam qitimdan artıq sayohatchiga munosabat qildi. AI tushundirishi 4 million qitimdan oshdi. Danma Jianghu qatorliq do'konlar AI'ning yetaklashidan foydalanib, xeridorlarni jalb qilish va setish miqdorini tang oshirdi. Bovamning bovusining dadısining neni do'konining egisi Ömerjan Turdi mundaq dedi. Aql spa do'konining xalq örüp odat hikoyasi, odimiyat asosini AI tushundirishga kirgizdi. Sayohatchilar non sotib olg'ili kelganda do'konning hikoyasidanmi xabar topadi. Nurg'un kishi hikoyani anglab bo'lgandan keyin nonni ko'proq sotib oladi. Tianshan Bog'dikuli manzara rayonida aql cho'ng menga har vaqt ish o'rinda turdi. İlgirki yıllardaki sayacılar ikimi çoğun sanlıq məlumatıqı tayinib, mənzara rayonu, asasi köl rayonu, asmi yolluq 60 noktalarına küstüb ölçək noktası oranlaşdırıb, vaxtıda aldın signal berib, vaxtıda tərqaqlaşdırdı. Tianshan'da arzunu izdəş, Bogdikülədə mikman buluş əbdisi 18 xıl tildiki əxli iqtidarlıq yol başlaşını qollaydı. Xalqaro nusxadagi avtomatik bilet setish mashinasi pasportni farqlandirish va ko'p xil pul orqali chiqim qilishga mos keladi. Bog'dikli boshqarish komiteti tashviq tarbiya qonun nizom boshqarmasining boshlig'i Wang Yifeng tanishtirib mundaq dedi. 2025-yili Bog'dikli kutib olgan davlat sirtidan kelgan sayohatchilar oldingi yilning o'xshash mazgildagidan 47% oshdi. Pan texnikining elib kelgini qulaylik bo'lib qolmay, yana bexatarlik va tartib bo'ldi. Qonos manzara rayoni aql o'rinlashtirish sifatiga tayinib, sayohatchilar iqmini har vaqt izlab tekshirib, sayohatchi soni yuqori chekka yetgan hamon oldin signal berib, to'shish kuchini avtomatik ko'paytirib avatdi. Sayohatchilarning orliq avtobus saqlash vaqtini 20 minut ichida bo'lishga qisqartdi. Raqamlashtirish yana iqim miqdori bilan iste'molni tutashtirdi. Boyng'ulun Mong'ul Abdunum oblastida 62 manzara rayoni, madaniyat yodgorliklari muzeyi, maydon soruni ham mehmon saroy bir yon telefon bilan Xinjiangni sayohat qilish sifatiga aylandi. Ulandi. Sayohatchilar aql sayohatning qulayligidan bahramon bo'lish bilan birga texmo xotirjam iste'mol qildi. Barmoq bilan chekibla Xinjiangning a'lo sifatli quruq mevalari, yesiklik qo'shimcha mahsulotlarini uyiga avatalaydi. Qaytish safarda cho'ng kichik sumkalarni yudib yurishning hojati qolmaydi.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, programımızda davamlaştıratımız kendi dostlarımızdan kelgen uçurlar qarsa, Nur Mehmet Obul isimlik anlaşımız hoş kepsiz, karşılığımız, esil programlarını esil kahvelen işken şu zorunup anlap oltadım, rahmet cepa çektiniz, teniniz salamet bolsun, degen uçurun yalapsız köptün köp rahmet, sizden mu teniniz salamet bolsun, işleriniz onuşluk bolsun. Anlaşılarımızdan, uçar kuşninki, avazla uçur bakken uçar kuş, hoş kepsiz.
1: Tanıyor, yakışmışsınız.
0: Yakışmışsınız.
1: Karşılığımın devlet bayramınız mübarek
0: rahmet,
1: olsun.
0: Rahmet, birgü olsun.
1: Memnun olalım. Bir telgraf buldum. 50 soygu saygırım kumuna. Programınız mesleğen de Allah'a abone ol. Sıratımdan emmo. Rahmet, harım ağaçız.
0: Rahmet, anlıkçımız köptün köp rahmet. Bana seherden başlangan işleriniz. Naiti yakışı başlanıptı. Bugün bir günlük. Soduğunuzdun ki tekme yakşı bol işini ümit kılımız. Rahmet sizge, sizden bu bayramınızge mübarek olsun.

0: Avtomobilga çıkıpla 174 Katnaş Sanat Radyosu'nu anlaş, yol uçuru veriş adetinizde aylansın. 174 Katnaş Sanat Radyosu'nu anlaş cereyanda özünüzde nurgun aktif özgürlüklerinin varlık kegellikini his kılırsınız. 174 Katnaş Sanat Radyosu'ndaki yıkımlık avazlardan huzurunu, mol mezmunlardan haberdar bulun.
1: Beijing vakti saat 8.
2: Köl bilen kumluk çıkıp ketken bağraş gülü, 8. ayda suda oynaydıgan, haylıklı kuşlamaşa kılıdıgan, kumluk sahili de daka kılıdıgan sınırlı girek jay. Dakılku Şincan'daki seyyah adet tariflindir. Menzir rayındaki mihmanhandı yatakasınız, menzir rayının belirti soğuk kılındır. Telefon 0996-2566-666. Amda anlay-